0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyoruz. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Alleluya.
1: Dedikodu,
2: yalan,
3: ilişkiler,
0: para,
2: sevgi,
3: acı sorunu,
1: kaygı,
0: stres,
2: endişe
0: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
1: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
1: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
0: Ben Daniel.
1: Her hafta yeni yepyeni canlı, capcanlı konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve daha neler neler. Evet Daniel, hemen sormak istiyorum, bu hafta kimin kolundan tutup stüdyomuza getirdin?
0: Evet, bugün çok önemli, çok değerli bir kardeşimiz var. Kendisi İmmanuel Kilisesi'nde, Eminönü'nde pastörlük yapmaktadır. Sevgili Cem Erçin kardeşimiz burada. Hoş geldin Cem.
6: Bak böyle yaparsanız her gün gelirim ben.
1: Canım böyle Cem, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Cem, evet. O zaman Cem'e sözü vermeden önce kısa bir reklam verelim hemen, Radyo Maranatı'nı yapalım mı Daniel?
0: Evet, iyi olur. Bize soru ve görüşlerinizi iletmek istiyorsanız hayat@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazarsanız bizi bulabilirsiniz ve bize ulaşabilirsiniz.
1: Tamam, o zaman hemen konuya geçelim. Bu hafta yine hızlı bir konu seçtin, güzel bir konu seçtin. Bizlerin merakla beklediği konulardan birini seçtin. Ben görüyorum önümde. Seyircilerimize, pardon dinleyicilerimize, hep seyirci kullanıyorum. Paylaşır mısın bu haftaki özel konumuz nedir, konumuzla tanıştıktan sonra?
0: Evet, bu haftaki konumuz çok önemli. Çok belki üzerinde haftalardır da konuşabiliriz ama bu kısa zamanda işte Cem'le bir şekilde sohbet edeceğiz. Bugünkü konumuz evlilik. Yani evlilik deyince herhalde saatlerce konuşabileceğimiz bir konu evlilik üzerinde. Ama aynı zamanda da biliyoruz ki günümüzde boşanmalar çok fazla. Evlilikler maalesef çok sağlıklı gitmiyor. Cicim bicim ayları geçtikten sonra işte tartışmalar, kavgalar, boşanmalar başlıyor. Ama biz bugün iyi bir evlilikte olması gerekenler nedir? Bunu konuşacağız. Evlilikteki kadının rolü nedir? Erkeğin rolü nedir? Buna bakacağız. Sağlıklı bir evlilik için nelerin olması gerekiyor? Bundan söz edeceğiz. Bu arada ben bundan söz edeyim. Ben 21 yıl oldu sanıyorum. 21 yıllık evliyiz. 4 çocuğumuz var. Hamdolsun bir şekilde
1: çok
0: devam
1: önemli,
0: ediyor.
1: Yıl çok önemli. Programı senin eşin de dinleyecek. Yılını unutursan bak evde ceza geliyor oklavayla, haberin olsun.
0: Değil mi bu evlilik döneminde?
6: Bu bronz yıl mı oluyor? Kaç, nasıl oluyor? Eskiden öyle şey vardı. Bronz yıl, gümüş yıl, altın yıl.
0: 50. yıl herhalde. Öyle mi? 20. yıl.
1: Ya benim bildiğim kadar 20. yılda bronz veriyorlar ama 40. 30. yıla girdiğin zaman onun böyle kademeleri var. Doğru söylüyor Cem. Yani Osman bronzu aldı.
6: Bronzu aldı bence. Evet, evet. Benden aldı. Saçlar da biraz grileşti. Tam bronzlaştı böyle biraz.
1: Evet, bu arada dinleyicilerimiz haberiniz olsun. Biz burada 3 tane 40 yaş üstü erkek oturuyoruz ve saçlarımız azalmış durumda ama
6: işin kötüsü 3 erkek evlilik konuşuyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Bir dahaki sefere aslında bir bayan belki aramıza katabiliriz, en azından onun görüşünü
1: bugün,
0: alabiliriz.
1: Bugün ama bu arada Daniel 21 yıllık evlisin ama ben bugün size sorularla sıkıştırabilirim. Cem'i ama bugün çok sıkıştırmak istiyorum. Evet, Daniel'e mesaj geldi. Lütfen canlı yayındayız. Pardon, canlı yayında değiliz ama banttan yapıyoruz ama lütfen telefonlarımızı kapatıyoruz. Evet Daniel, ilk sorumuz o zaman Cem'e ne gelecek? Sonra
0: evet,
1: ben soracağım.
0: Ondan bahsettik, ondan konuştuk. Yani evlilik aslında çok önemli bir şey. Tanrı bu kurumu verdi ama nasıl başladı? Sen ne dersin? Evlilikle ilgili düşüncen nedir?
6: Şey yapalım, onların hepsini konuşalım. Bugün bu muhtemelen bitiremeyiz Daniel, senin söylediğin gibi. Birçok şeye değinemeyebilirsin. Başarılı evlilik mesela hangisi, değil mi? Başarılı evin tanımı. Mesela çok görüyoruz kitap. Başarılı evliliğin, başarılı şey kilisenin anahtarı, başarılının anahtarı, hı-hı, başarılı evliliğin anahtarı, başarılı iş hayatının anahtarı. Evliliğin bir matematiği var mesela. Başarının evlilik matematiği ne? Değil, hı-hı, mi? Mesela buna baktığın zaman ya bu işi en iyi bilen Rab. Tamam, bu işi Rab'den iyi bilen yok. Kutsal kitaba baktığımız zaman mesela ne diyor Rab? Orada dedi ki adamın yalnız olması iyi değildir. İşte evliliğin ilk şeyi noktası orada başlıyor. Adamın yalnız olması iyi değildir diyor. Sonra ikinci bir adam yaratmıyor yani. Bir asistan şeyi yok. Ama ona kadını yaratıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu aslında Tanrı'nın evliliğe, evlilik hayatına verdiği önemi gösteriyor. Yargı, biz ben hep evlilik nikah kutsaması yaparken de onlara şunu söylerim. Alırken, onları ağızdan söz alırken evlilikleriyle ilgili. Dedim ki bu evlilik yargı günü ortaya, yargı günü Rabbin önüne gelecek. Evlilik, evliliğimizle yargılanacağız. Evlilik ilişkimizle yargılanacağız. Çünkü Rab gerçekten hassasiyet gösteriyor bu işe. Şimdi kısa bir şey geçeyim. Başarılı evlilik, doğru evlilik. Yani ayrıntısı çok var. Çok ayrıntılara girebiliriz belki ama kabaca şunu söyleyeyim. Başarılı evlilik dediğimiz şey aslında ne kadar tek beden olabiliyorsa kişi ilişkiler, ne kadar derinleşebiliyorsa o evlilik başarılı evliliktir kabaca. Çünkü ve Hristiyan inancına göre, Hristiyan öğretisine göre evliliğe, yani dedim ya bu işi en iyi bilen Rab, evlilik iki kişilik değil. Biz kutsal kitaplarını görmüyoruz. Doğru evlilik üç kişiliktir.
0: Mutlaka. Yani biraz açar mısın?
6: Açalım onu, açalım onu, açalım onu.
1: Şey de anlıyorum aslında, mükemmel evlilik yok ama başarılı olmak için gayret göstererek böyle bir tanım koyabiliriz.
6: Zinhar mükemmel evlilik yok. Zinhar, mükemmel insan varsa mükemmel evlilik vardır. Mükemmel insan yoksa mükemmel evlilik olmaz. İnsan mükemmel değil, insan günahkar. Evlilik mükemmel, yok öyle bir şey. Ya evlilik emek istiyor kardeş.
0: Evet.
6: Emek isteyen bir şey. Tamam mı? Yani nasıl bir dükkan açıyorsun, misal veriyorum, bir iş yeri kuruyorsun. Ya o iş yerinde neler çekiyorsun ya? Neler çekiyorsun o iş yeri bir yere getirmek için? Ama o iş yerinden boşanmıyor adam. Değil mi? Zorda kalma, iş yeri ona boşamazsa onu iş yerinden boşanmıyor adam. Yani iş yerinden, iş yeri nasıl emek istiyorsa, çocuk emek istiyorsa, evlilik de emek istiyor ya. İlmek ilmek dokumak istiyor, isteniyor evlilik yani açıkçası. Öyle yani evliliğin birçok zaman hani bir şeydir, bir rengidir cinsellik. Bu belki bunlara değinemeyeceğiz bugün ama çünkü zamanımız çok kısıtlı. Bende de sağlam çene var. Dolayısıyla yani bilemiyorum ama şu hani cinsellik mesela bir rengidir. Ama biliyor musun biz yok zaman bakarsın ki belli yaşı geçmiş. Ve cinsellikleri de artık şeye kaldırmış. O yaşındaki insanların evlilikleri daha lezzetli, daha bir lezzet bulur. Çünkü niye? Çünkü o zamana kadar koşuşturmadan daha tam evlilik hayatı yaşamaya başlayamadı. Çünkü biz nasıl diyoruz ki bu dünya, tamam mı kardeş? Bu dünya ne yapıyor? Bize Tanrı'yı unutturuyor. Bize sürekli günaha çekiyor. Bizim bu dünya bize evliliğimizi de bozmaya çalışıyor. Dışarıdaki dünya. Onun için diyorum ki evlilik üç kişilik. Tanrı olması lazım evlilikte. Yukarıdan Tanrı'nın şemsiyesi altında olması lazım evliliğin. Biz evliliklerimizi ne kadar Rab'be götürürüz, ne kadar Rab'be kaldırırız, ne kadar Rab olur evliliğin içerisinde. Abi o evlilik o kadar bereket. Çünkü hassas, Rab evliliğimizde de hassas. Biz Rab'be ne götürüyorsak, Rab hiçbir zaman bunları boşa çevirmez. Bizim Rab'be götürmemiz gereken, Rab'be kaldırmamız gereken, dua etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi evlilik. Çok az dua ediyoruz evliliğimiz için, ilişkimiz için.
1: O zaman hemen burada ben araya girmek istiyorum. Adım adım gidelim. Adem'in yaratılmasından ve yalnız kalması iyi değildir dedi diye. Peki biraz evlilikte erkeğin rolü hakkında konuşacağız. Keşke burada bir kadın da olsaydı, bir bayan da olsaydı ve bu konuda birlikte de rahat rahat konuşabilseydik. Ama üç erkeğiz. Elimizden geldiği kadarıyla bu konuyu onlara da şey yapmadan yani ne diyelim kibar olmaya çalışacağız. Çünkü bazen bir bayan sesi, bir kadın sesi güzel olurdu burada evlilik hakkındaki düşünce. Evlilikteki erkeğin rolü hakkında aslında sana soru sormak istiyorum. Yani erkek ne yapmalıdır, sorumlulukları nelerdir? Bir ayet yazdık biz burada. Belki bildiğim bir ayet. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendine sunabilsin. Yani ve evliliğin bir sır olduğunu bazı yönlerden söylüyor. Kadın da kocasına saygı göstersin diyor. Yani erkeğin kadına gösterdiği gibi kadın da kocasına saygı göstersin. Tekrar soruyorum, evlilikteki erkeğin rolü sana göre nedir bu ayeti okuduktan sonra ve yorumun nedir?
6: Çok net, çok net, böyle çok keskin gelecek belki ama çok net gelecek. Çok keskin gelecek, çok belki iddialı gelecek. İddialı demeyeyim ama evlilikteki erkeğin rolü evlilikte kadın olmamaktır. Tamam mı? Ne demek bu? Ya şimdi dışarıda gördüğüm bir şey var. Kadın hakları, kadın şeyi olarak gördüğüm bir şey var. Yani kadınların, kadın hareketlerinde gördüğüm bir şey var. Kadınlara büyük bir yanlış yapıyor kadın hareketi. Kadınlara büyük bir, ne diyelim, acılık yaşatıyor. Büyük bir kötülük yapıyor. Ne yapmaya çalışıyor? Ya erkek yapmaya çalışıyor kadını ya. Kadın kadındır ya, erkek
1: evet,
6: değil.
1: Türkiye'de
6: ki.
1: Şiddet de bu yönden çok arttı. Yani kadınlarımıza şimdi, çok büyük haksızlık ediliyor gerçekten.
6: Kadınlarımıza büyük haksızlık ediyor. Onlara geliriz zaten, o var zaten. Ama o insanın ne diyelim ona, o günahın verdiği, nefsin verdiği şey, o ayrı bir şey. Ben sadece rol olarak konuşuyorum. Bugün benim gördüğüm, dışarıda gördüğüm şey, kadına önüne erkek modeli koyuyorlar. Ve diyorlar ki sen bu olmalısın. Hayır, işte o olmamalı. Kadın erkek olmaya özenmemeli yani. Benim gördüğüm o. Yani erkeğin yaptığı her şeyi sen yapmalısın. Madene inmelisin veya şey yapmalısın veya erkeğin rolünün hepsini sen yapmalısın. Yapmamalısın abi. Onun için yaratılmadın sen. Çünkü kadının öyle şeyi var ki erkekte yok o. Zaten olmadı tam yani, oradaki yardımcı ibaresi aynı zamanda tamamlayan ibaresidir kutsal evet. kitapta. Yani ona bir, hani Rab dedi ya işte, erkeğin yalnız olması iyiydi de ona bir yardımcı gerek. Oradaki yardımcı ifadesi, erkekte olmayan meziyetler var. Ve çok ciddi meziyetler var kadında. Anlatabiliyor muyum?
0: Şimdi erkeği tamamlaması dediğim gibi bir şekilde çok aynen önemli. Yani duygusal eksiğini kapatması, göremediği şeyleri, en azından fark edemediği şeyleri kadın aslında fark ediyor. Ve
6: abi erkek kadın gibi düşünemiyor, derin düşünemiyor çoğu zaman. Anlatabiliyor muyum? Sonrasını o kadar planlayamıyor. Erkek daha risk seviyor. Kadın risk sevmiyor o kadar. Bak bunlar kadının çok artılarıdır. Çok önemli artılardır. Şimdi modern dünya alıyor onu, kadını boşaltıyor ya, kadın içini boşaltıyor modern dünya. Tek cinsiyet yaratmaya çalışıyor. Değil, doğallıkta bu yok.
0: O zaman seninle yani. Bir gün bu kadın konusunda bir programı yapalım, konuşalım sevgili Cem. Bu, yani bu konuda da güzel.
2: Bu ve şefkati de kadınlardan öğreniyoruz
6: tabii,
2: değil mi?
6: Tabii canım.
2: Merhameti, şefkati. Biz erkekler biraz daha şefkat konusunda acemiyiz gibi.
6: Şefkat konusunda. Ya bak şimdi evliyiz. Evlenince bir şeyleri çok iyi görüyorsun. Yani çocuğun olunca özellikle mesela. Şimdi eşim içeride bir şeyle uğraşıyor, tamam mı? Bebek de benim yanımda. Mesela
2: kaç çocuk var sana Cem?
6: Üç tane var, elden dönüp.
2: Kaç yıllık evlisin? Var mı? 15-20.
6: 2003 ne oldu? 18.
2: Oo, 2003. Oh, çok iyi.
6: Şimdi bak. Daniel, aynen olayı anlatıyorum sana bak. Şimdi o içeriden sesleniyor. Çok oldu da hani bir tanesini anlatayım. Şimdi diyor ki bak dikkat et, şöyle içeride ya, yani mutfakta o. Ben içeride o çocukla ilgileniyorum.
2: İşim yenge var, dinliyor
6: yemeği,
2: musun bizi?
6: Yemeği
2: bak, yenge,
6: hazırlıyor
2: Cem
6: falan.
2: Konuşuyor.
6: Şimdi diyor ki dikkat et, şu olursa diyor, şöyle oluyor. Ben de diyorum yok ya dedim, ben buradayım şimdi, ne olacak? Abi o dediği oluyor biraz sonra. Bak o orada görmüyor. Şimdi bu ya bir meziyet bu, erkekte evet. olmayan bir şey. Evet. Anlatabiliyor muyum? Erkekte olmayan bir şey. Kadınlar bize çok ağır yük veriyorlar. Hı-hı. Modern dünya kadını doğalın doğazısında olmayan bir role zorluyor. Kadın orada mutlu olamaz.
0: Evet.
6: Erkek olan kadın, erkekleşen kadın.
2: Peki sorumluluğumuz ne olmalı bu yönde? Yani madem bunları anlatıyorsan, evliyiz ve evli olduğumuz zaman, yani burada dinleyicilerimiz bizi dinliyor. Ben bir erkek olarak kadınıma, eşime olan sorumluluğum, ilk başta birkaç şey söylerseniz
0: yani
2: ne söylerdiniz?
0: Şunu da söyleyebiliriz aslında, senin okuduğun ayetten de geldiğimiz zaman sevmek her şeyden önce. Yani kadının sevgiye, saygıya ihtiyacı var ve ilginç bir şekilde belki erkeklerin biraz eksiklikleri de o olabilir ama kutsal kitapta diyor ki karılarını kendi bedenleri gibi sevmeleri gerekiyor. Ve aynı zamanda da diyor ki Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi biz aslında eşlerimizi sevmemiz gerekiyor. Ama maalesef bunu çok büyük bir şey gibi görmüyoruz. Yani bu sevginin çok büyük bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Ya seviyoruz diyoruz ama bu ayete baktığımız zaman çok derin, öyle değil mi? Yani Mesih kiliseyi nasıl sevdiyse, onun için hayatını verecek kadar kendini gözden çıkardıysa, aslında böyle bir sevgiyi eşlerimize göstermemiz gerekiyor. Yani bizden beklediği bu Tanrı'nın ilk etapta.
6: Kesinlikle katılıyorum. Küçük bir katkım var. Bak, bizim enstitüde bir hocamız vardı. Mary Mitchell. Rab'in yanına gitti şimdi. Onun söylediği bir şey vardı. O bekardı. Evlenmedi Mary Mitchell. Bekarlık çağrısı vardı. Rab'den öyle bir çağrısı vardı. Evlenmedi hiç. Ama onun söylediği bir şey var. Şimdi kesinlikle dediğin doğru. Kadının bir tane isteği var. O yüreğin doyması lazım. O yüreğin evet. doyması için sevildiğini, birinci kadın olduğunu bilmesi lazım. Erkeğin birinci sorumluluğu kadına dünyanın birinci kadını olduğunu hissettirmektir. Hı hı. Eşine dünyanın birinci kadınısın ve aslında dünyanın tek kadınısın. Hı. Dışarıda kadınlar var. Onları seviyorum ama sen teksin. Yani birinci de değilsin, teksin. O anlamda. Bunu hissetmesi lazım kadının. O kadın bunu hissedecek. Erkeğin sorumluluğu bu. Yoksa o erkek evlenmesin kardeşim. Tamam mı? Bunu yapamıyorsa
0: zaten
6: evlenmeyecek.
0: Evlilik bunun için. Bunun yani için. Onu düşündüğün için, senin hayatında tek önemli olduğunu düşündüğün için o
6: aynen
0: adım
6: öyle.
0: Atıyorsun.
6: Kadın bunu hissetmezse o evde problem, arıza çıkar. Tamam? Ha, şimdi bak. Ama bir şey var. Erkek de bir şey hissetmesi lazım. Bak sen okudun az önce. Erkeğin de hissetmesi gereken şey, saygı hissedecek erkek. Erkek kadının kadınlar tarafından olarak hissedecek, anlatabiliyor muyum? Şimdi kadın şu anda, erkeğin şu anda benim için sözü oydu. Diyor ki erkekler karılarından saygı istemeye bu dünyada utanıyorlar. Dolayısıyla karılarına saygıyla gidiyorlar ki onlar ona saygıyla dönsün diye. Tamam? Bu ama kadın ihtiyacı olan oradan beslenmiyor kadın.
0: Evet.
6: Saygıdan at et yemez. At otoburdur. Otobura et veremezsin. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla erkek utandığı için saygı göstermeye karısından modernite bunu dayatıyor. Çünkü bu erkeğin üstünlüğü oluyor sanki sözüm ona. Kadın erkek arasında üstünlük olmaz bu arada.
0: Evet.
6: Yani erkek erkek arasında üstünlük bahsedebilirsin ama iki farklı cinsiyetten üst as bahsedemeyiz. Dolayısıyla erkek o saygıyı beklediği aç olduğu ihtiyacı olan o saygıyı istemeyi utandığı için karısına saygıyla gidiyor ki o ona saygıyla dönüş yapsın diye. Tamam. Benim için söylediği buydu. Hı-hı. Çok doğru buldum sözlerini.
2: Peki neden sence gerçekten onu anlıyoruz burada. Erkekler neden kadınlarına saygı göstermekte de eksikler ve yani bunu tanımını neden nasıl yapabilirsiniz?
6: Ya az önce biraz paylaştım. Şimdi,
2: bu kültürel bir şey mi? Kültürümüzle ilgili bir şey mi?
6: Biraz onun etkisi de var. Onun etkisi de bayağı var. Onun etkisi de çok var. Şimdi evlilik aslında ihya olması gereken bir şey. Yani evli bir her sene üstüne konması gereken.
0: Geliştirilmeli, emek verilmeli.
6: Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla evlendiğin zaman sen aslında bütün negatifliklerinle evleniyorsun. Tamam mı? Evlilik aslında bunu törpülemesi lazım o evlilikte. O evlilikte eşin sana demek ki bak sen çok iyisin şu ama şunlardan şöyle şöyle şöyle. Ve erkeğin onun törpülenmesi lazım. Aynı şekilde kadının da törpülenmesi lazım. Dolayısıyla yani buna açık olması lazım o evlenecek kişilerin. O törpülenmeler açık olması lazım. Bir sene normal şartlarda başarılı evlilik diyorsan bir sene önceki evliliğinden bir sene sonraki evliliğin daha iyi konumunda olması lazım. Yükselen olması lazım. Sıfır kavga veya sıfır şey demek istemiyorum ama en kriz anında bile tamam mı? En kriz anında bile çiftler bilmeler ki o içlerindeki o derin bağı hissetmeliler. En ağır kriz anında bile. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu evliliğin biraz gelişmesiyle alakalı bir şey. Gelişime açık olmalılar. Evet. Ve evliliğe emek vermeye açık olmalılar.
0: Bunu unutuyoruz biz genellikle. Yani evliliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Üzerine bir şeyler koymamız, eklememiz gerekiyor. Üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Bazen hayatın yoğunluğundan, işte çocuklardan, iş stresinden belki bunun üzerine belki çok fazla düşünmüyoruz. Ama dediğin gibi bu önemli bir...
6: Onun için dedim ki 3 kişi olacak evlilik. Yani 3 kişi olacak. Çünkü 2 kişiye kalırsa yürümüyor.
0: Evet.
6: 3. kişi daima orada olacak ki ve o evliliğe o kişiler 3. kişiye daima açık olacaklar ki gelsin o 3. kişi müdahale etsin.
0: Evet.
6: Krizi çözsün, düzeltsin. İki tarafı da düzeltsin.
2: O zaman burada lafınızı balla keseceğim. Bir mola verelim. Biraz dinleyelim. Bir kahve içelim bu arada. İkinci bölümde evlilikte kadının rolü hakkında konuşacağız. Bizim bakış açımızla ama gerçekten birbirimize paylaşacağız. Dinleyicilerimiz bizden ayrılmıyorsunuz. Şimdi kısa bir mola vereceğiz. Birazdan görüşürüz.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Hristiyan inancı hakkında merak ettiğiniz konularda soru@radyomaranata.com adresinden e-mail ile gönderebilir, sosyal medya hesapları arama kısmına @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: bir şey sordun.
1: Evet, evlilikte kadının rolü nedir? Yani kadın ne yapmalıdır? Sorumlulukları nedir? Sen de o zaman, sen herhalde bu konuda birazcık bir şeyler söylesin
0: yani
1: bize.
0: Cem biraz bahsetti aslında, biraz söz etmişti. Yani kutsal kitaba baktığımız zaman tabii birçok şey söylenebilir bu konuda. Ama yine kutsal kitaba biz baktığımız zaman orada diyor ki kadın kocasına saygı göstersin. Bu önemli, koca bir şekilde saygı bekler. Aynı zamanda yine ayette diyor ki ey kadınlar, Rabbe bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun diyor. Yani birbirimize bağımlı olmamız, kadının kocasına saygı göstermesi, bağımlı olması önemlidir. Yani bir koca belki bunu bekler ama belki devam edelim. Bir şekilde diğer sorulara geçebiliriz. Şunu da ben merak ediyorum. Evlilikte sorunlar neden kaynaklanıyor? Yani nelerden kaynaklanıyor? Biliyoruz ki her yıl boşanma oranları çok daha fazla artıyor. Eski dönemlerde bu kadar çok fazla yoktu. Yani insanlar birlikte yaşamaya tahammül edemiyorlar. Bunların nedenleri nelerdir Cem? Sen ne düşünürsün? Uyumsuzluk belki olabilir, sadakatsizlik olabilir, fiziksel ya da zihinsel istismarlar olabilir, paranın rolü olabilir. Yani maddiyat gerekiyor tabii bir taraftan. O olmadığı zaman da kavgalar başlıyor ama sence bu evlilikteki sorunlar nelerdir? Ne diyebilirsin bu konuda?
2: Şimdi biraz farklı birkaç kavramdan, yani bilinen ama birkaç yani farklı kavramla giriş yapmak isterim açıkçası burada. Bu dediklerin hepsi doğru, tek bir sorun yok. Şimdi mesela bizim gibi sosyal ilişki kuvveti toplumlarda iki tarafın da ailesi de evliliğin içerisinde. Hani şu, burada şunu diyebiliriz pekala, işte evlilikler, gençler evliliklerini korumalılar, bazısı tutmalılar falan. Yani bunlar çok klişeye girmek istemiyorum ama bir şey var. Şimdi postmodernite ve modernite diye bir şey var. Moderniteli postmodernitenin ayrıldığı bir dönem var. Aşağı yukarı yani postmodernitenin gelişmeye başladığı yıllar, 50-60'lı, 70'li yıllar, 80'li yıllar falan filan. Şimdi o yıllarda şeyler değişti. Kaideler değişti. Şimdi boşanma şimdi çok daha kolay. Eskiye nazaran boşanmalar şimdi çok çok daha kolay. Çünkü o zaman daha çok ilkesellik vardı. İlkeler çok ön plandaydı. Ve o ilki, ben o evlilik şeylerini çok çok severim. Yani mesela benim hayata yaşamak istediğim yıllar, mesela ne zaman, hangi yılları yaşamak istersin diye sorsaydın bana, 60'lı yılları yaşamayı çok severdim. Yani estetik de çok güzeldir orada. Evlilikler de çok güzeldir. Çok nettir şeyler. Çizgiler nettir, duruşlar nettir. Kadın erkek ilişkileri çok güzel, çok nettir. Seviyelidir. Seviye bellidir, ilkesellik bellidir. Şimdi postmodern, ben bundan ne zamandı ya? Ya Netflix'te ya da Mubi'de bir belgesel seyretmiştim. Üç jenerasyon aynı yerde düğün yaptılar. Bunlar İstanbul'da yaşayan Musevi cemaatine mensup. Üç işte dede, baba ve çocuk, yani torun. Üç işte kendi düğünlerini aynı yerde yaptıklarını, aynı sinagogda yapılan düğünleri ve o şeyi çekmişler ve onunla ilgili belgesel yapmışlar. Harika bir belgesel. Unuttum şimdi ismini. Bağışlasınlar eğer belgeselin muhatapları dinliyorlarsa bizi. Şimdi üçüncü kişi boşanmış yani. Diğerlerinde bir şey yok. Tamam. Ama o şeye baktığın zaman ilk ikisinde daha böyle bir çok birbirine benziyor. Yani düğün yapıları çok. Üçüncüsünde daha bir şey. Postmodernite biraz kopukluk var. Yani postmodern çağda sen bir takım kurallar, kaidelere dayatamıyorsun. Diyor ki yani yok kardeşim, kurallar, kaideler ben şeyindedir, değildir. Dolayısıyla ben işte ya emek dedik ya, emek.
0: Evet.
2: Emek vermeye yanaşmıyor adam. Çünkü sanıyor ki boşanınca gidince, ya da ne bileyim boşanıp gittiği zaman başka bir şey yaşayınca her şey çok çok güzel olacak.
0: Daha o iyi olacak
2: değil,
0: diye düşünüyorum.
2: Olmayacak. Yani. Olmayacak ama onda da şu var. Olmazsa bir kere daha boşanırım. Çünkü beni bağlayan bir şey yok. Tamam? Beni bağlayan ilkesellik yok. Beni bağlayan kurallar silsilesi yok. Çünkü o ilkeselliği, kurallar silsilesini o şey olarak görüyor. Yani beni bunlarla hapsedemezsiniz. Postmodernitenin düşüncesi bu genelde.
0: Şey diyebiliriz değil mi? Yani beklentiler oluyor. Yani bu özellikle yeni dönemde farklı beklentiler var insanların. Ve bu beklentiler karşılanmadığı için, karşı taraftan ya da karşılayamadığı için sorunlar oluyor.
2: Şimdi
0: bir tanesi
2: nefs diyorlar ya. Nefs diyor. Evet. Dışarıda çok duyduğumuz kelimedir nefs. Nefs tatmin olmayan bir şey. Tamam mı? Ve iki tarafında nefsi var ve iki tarafta karşı tarafı tatmin etmeden kendi nefsinin tatmin olmasını bekliyor bir yerde. Tamam mı? Dolayısıyla aslında bu biraz bununla alakalı. Onun için yani tekrar başa döneceğim, ilk söylediğim söze döneceğim. Üç kişilik evlilik. Anlatabiliyor muyum? Bunun tek bir şeyi bu. Yani bugün çok görüyorum mesela evlilik koçları, yaşam koçları burada çok popüler. Açıkçası. Biz yani bir yerde hizmetimizde yaşam koçluğu yapıyoruz. Ama biz kutsal kitap ışığında Tanrı'nın tanrısal öğretmenler hepimiz, yaşam en doğru yaşam koçu biziz çünkü aslında. Ya bu işi Tanrı'dan iyi bilen yok. Ne evliliği Tanrı'dan iyi bilen var. Ne yaşamı Tanrı'dan iyi bilen var. Ya her şeyi oraya yarattı ya. Her insanı Tanrı'dan iyi bilen var. Anlatabiliyor muyum? Yani biz iyi bir aslında en iyi öğretmenler biziz. Çünkü bizim öğretmenimiz

0: Kendimiz çok sağlam bu anlamda.
1: Yani dediğin şey, Sedat sonra sen devam edersin. O ayeti vermek istiyorum. Senin sabahtan beri hani sürekli bahsettiğin
0: Evet,
1: şey
0: evet.
1: buydu. Vaiz'de aslında bu anlatılıyor değil mi? Yalnız biri yenik düşer diyor
0: Evet,
1: orada. Ama
0: evet.
1: iki kişi direnebilir ve üç kat iplik
0: Asla
1: kolay
0: kopmaz.
1: Kopmaz.
0: Amin,
1: Bu üç
0: doğrudur.
1: kat iplikteki üçüncü kişi
0: Evet,
1: Tanrı'nın
0: Tanrı kendisidir.
1: Yani
0: Tanrı
1: onun bu
0: kendisidir.
1: evliliği kutsaması, onunla olan beraberlik ve
0: Aynen
1: birliktelik.
0: öyledir. Aynen öyledir. Yani gene vaize geçiyor. İki kişi bir kişiden iyidir diyor.
2: Ne kadar güzel bir söz.
0: Değil mi? İki kişi, benim düğün vaizim oydu. İki kişi bir kişiden iyidir ve dualarına daha çok cevap alırlar. Ama biliyor musun? Üç kat iplik, üç kişi, iki kişiden. O üçüncü kişi, o iki kişiyi çok güzel yerlere getirir. O iki, üçüncü kişi öyle bir üçüncü kişidir ki o evliliği, o birlikteliği çok harika lezzetlendirir. Evlilik çok lezzetli bir şeydir. Çok lezzetli bir yaşamdır evlilik. Yani bekarlık çağrısı, bekarlık hissiyatı, o yani öyle bir şeyi olan kişileri tenzih ederim. Ama onun dışında kişilerde evlilikle ilgili, ben mesela onu düşünürdüm. Yani ilk o zaman ben tam böyle Rab'le aram yoktu, aram iyi değildi ama evliliği şey gördüm. Yani bekarlığa zaman daha yok, öyle değil. Evlendiğin zaman bekarlığa çok böyle şey bakıyorsun. Yani dolayısıyla lezzetlidir evlilik. Hı hı. Çok
1: Tabii.
0: lezzetli bir şeydir yani.
1: Onun için Tanrı aslında yarattı.
2: Bir de paraya girelim. Para konusunda, çünkü para da evlilikte bir rolü kapsıyor. Evet, ve hı. işte maddi hayat bazen evliliği yıkabiliyor. Finansal durum evliliği yıkılabiliyor. Yani hani bir söz var. Ayağını yorganına göre uzatmak önemli. Bununla ilgili istatistikler de var. Yani Lüksemburg boşanma oranı en yüksek ülke oluyor dünyada.
1: Hı hı.
2: Ve bu da ne yazık ki paranın çok olması ya da yeterli olması ya da olmaması evlilik için de yeterli olmuyor. Olsa da olur, olmasa da olur. Yine
1: evet.
2: yeterli değil. Para konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani paranın
0: evlilik ve para değil mi?
2: Evet.
0: Daniel sen cevap veriyorsun.
1: Yani dediğin gibi mesela Lüksemburg'da çok gelişmiş bir ülke. Her şeye sahipler, yeterli maddi imkanları var. Ama ona rağmen bile boşanma oranları çok yüksek ve dünyada en yüksek olan ülkelerden. Demek ki evliliklerde yeteri kadar para olsa da, yani bazıları belki bunu dert eder. İşte kocam parası yoktu, şu vardı, bu vardı, zor. Tabii ki paraya ihtiyacımız var. Belki başka bir programda para konusunda konuşuruz ama yine de demek ki fazla paranın olması ya da olmaması evliliği sağlam tutmuyor. Yani evliliği sağlam tutan noktada başka nedenler var diye düşünüyorum.
2: Yani evet, evliliğin maddi ihtiyaçları da var. O kısma da bakalım
1: evet.
2: biraz. Yani evlilik olduğu zaman evin ihtiyaçları oluyor ama ev yeteri kadar parayla geçinemezse bu ilişkilere yansıyor ve bir uyumsuzluk oluyor, bir sadakatsizlik oluyor. Bunu nasıl dengelemek lazım? Paranın evlilikteki rolü nasıl olmalı? Çünkü zaten evlenmeden önce söz veriyorlar. İyi günde ve kötü günde. Kötü günde bu işin içerisinde para da giriyor tabii ki. Sen ne düşünüyorsun Cem? Parayla ilgili sorunlar yaşadın mı evliliğinde? Ya da bunları nasıl dengeledin?
0: Şimdi
2: İster istemez olmuştur.
0: Para konusu gerçekten de yani önemli bir konu. Bunun hiç şey yok, bunu söylemeye de beis yok. Önemli bir sınanma, biliyor musun, para? Yani evliliği aslında yeri geldiğinde çok bina eden bir şeydir para konusu. Yani demek istediğim şu. Eşlerin tutumları bununla çok önemli.
1: Beklentiler
0: evet. çok önemli. Şimdi sevgi dedik mesela, değil mi? Bak şimdi sevgi. Ya şimdi kadın neden besleniyor? Sevgiden besleniyor. Şimdi mesela şey, örnek şöyle bir şey yapalım. Örnek verelim. Niye? Adama şey lazım. Ayakkabı lazım. Tamam. Ayakkabı lazım. Ya. Lazım yok yani. Çıktılar. Bir ayakkabı alacak paraları var. Ya kardeş, şimdi orada kadın da çok güzel bir şey gördü. Ama var ya böyle tam da aradığı şey. Böyle üzerine bir giydi. Vay babam vay, o kadar güzel bir şey oldu. De bir tane para var. Yani ya ayakkabı alacaklar ya şey alacaklar. Şimdi bak.
2: Elbiseyi
0: alacaklar. Elbiseyi alacaklar. Bak şimdi. Bak. Bak şimdi. Sevgisini vermesi lazım ya adamın.
2: Şimdi bunu nasıl dengeleyeceğiz?
0: Şunu diyebiliriz her zaman. Ne diyebiliriz? Demeniz lazım ki ev kardeşim tamam da işte yani adam ayakkabı alması, kadın şey yapması lazım. Yok işte öyle değil. Matematiği yok bu işin. Bu işin öyle bir matematiği yok. O adam o şeyi alacak, tamam mı? Ayakkabısı dönecek. Bu evliliği bina edecek. O evlilik gene parası. Sabaha gene açlar. Ama kadının umurunda değil ki. Anlatabiliyor muyum?
1: Kendini vermek, yani karşı tarafa vermek, teslim etmek, onun iyiliğini
0: düşünmek. Umurunda değil kadın. Çünkü o sevgiyi önemli. Hissetmiş karşı taraftan, doymuş. O evlilik istediği kadar parasız kalsın, kadın için şey çıkarmaz. Yani demek istediğim parasız konu, parasızlık konusu, para konusu her zaman evlilikte yaşadığımız şey. Ya sen evliliğe gitme. Bütün yaşamımız boyunca uğraştığımız bir şey. Çünkü başlangıçta bir lanet bu. Yani çok çalışacağız ama ağzı alıza toprak bize diken veriyor. Yani bizim normalde çok daha az çalışarak şimdiki gelirimizin 8 misli, 15 misli, 25 misli kazanmamız lazım. Ben para konusuna gelince konuşuruz bunu. Ama biz bu dünyada yaşadığımız müddetçe bu para sıkıntısıyla ilgili lanetin altındayız. Tamam. Rab bize orada ufak ufak pencereler açar, bereketler, onlar ayrı şeyler. Girmek daha çok da şey yapmak istemiyorum. Detaylandırmak istemiyorum. Ama evliliğimiz de bundan bağımsız değil. Evliliğimiz de bundan bağımsız değil. Ama gerçekten o işlerde yani Rab varsa o yüreklerde etki etmiyor para. Tabii o sınanma tabii, çok daha farklı. Daha bilakis ihya ediyor parasızlık onları. Çok daha sıkı yapışıyor.
1: Peki şey yapalım. Burada çok fazla zamanımız da kalmadı ama iyi bir evlilik için birkaç şey saydık ama belki birkaç şey daha, hani biraz önce örnek verdin, kadının daha fazla düşünmek, erkeğin ayakkabıya ihtiyacı varken bile onu bırakıp işte özverili davranması ve eşinin ihtiyacını karşılaması. Yani başka birkaç şey daha sayabilir miyiz? Yani iyi bir evliliği sürdürebilmek için son dakikalarımız giriyoruz, zamanımız kısılıyor. İyi bir evliliği sürdürebilmek için başka neler yapmaları eşler?
0: Birkaç tanesini, zaten bir tanesini sen çok önemli şeyi vurduğunu söyledin. Çünkü Kutsal Kitap Efesliler bölümünde okudu şeyde, Sedat da okudu. Sevgi çok önemli. İşte hissetmesi lazım şey tarafının. Yani yüreğimizde tanklarımız var, tamam mı? Yürekte o yüreklerimiz boş. Ve bu yüreklerin sürekli dolması lazım. Benzini bir kere koyunca arabaya git, bir kere sonra bitince yine almak zorundasın. Bunun gibi. Yani bunu sürekli olarak kişinin, erkeğin o saygıyı doyması lazım, hissetmesi lazım. Sürekli olarak o kadını, tamam mı? Sürekli olarak. Yani bunun bir sürekli arz etmesi lazım.
1: Tank ki boşalmamalı ki bozulmasın.
0: Yani öyle, çünkü biz niye? Ya çünkü şöyle bakın, biz sürekli bu dünyada bir mücadele içerisindeyiz. Sürekli kötü güçler mücadele içerisinde ve biz insanız. Onun için süreklilik olması lazım evlilikte, sevgi ve saygının. Öyle bir kere gösterdi bitti olmaz. Yani bu dediğim az önce anekdotu anlattın mı? Oldu. O kadın dolu döndü.
1: Sevgi evet. Deposu doldu. Aa, yani.
0: Depo doldu. Ama yarın boşalacak depo. Başka bir şey olacak. O deponun tekrar dolması lazım. Evet. Hakeza erkeğin de öyle olması lazım. Değil mi? Çok mu konuştum ben? Bitireyim o zaman. Buralarda şey yapayım. Yani son söylediğim tekrar başta söyleyeyim. Bu işi Rab'den iyi bilen yok. Dünyanın en kusursuz, en önemli, en güzel yaşam koçudur Rab. Daha başka bir yerde aramaya lüzum yok.
2: O zaman diyoruz ki imanlı bir karı koca Tanrı'nın ilkelerini hayatlarında uyguladıklarında evliliklerinde Kutsal Kitaba da uygun olacak.
0: Bence öyle.
2: Anlıyorum senin söylediğin. Kutsal Kitaba uygun bir evlilik hem erkeğin ve hem de kadının başının Mesih olduğunun dengeli bir evliliği oluyor.
0: Bu o evlilik lezzetli bir evlilik.
2: O üçüncü kişi dediğin kişi de Mesih İsa. Aynen. Yani evliliklerinde Rab olursa. Aynen. Ve Kutsal Kitaptaki de bu evlilik kavramı iki bireyin Mesih'in, yani üçüncü kişi dediğin, hani program başında söylediğin Mesih'in kilisesiyle birliğini gösteren birliği oluyor. Doğru mu anlıyorum Cem?
0: Kesinlikle doğru anlıyorsun Sedat'cığım. Evet. Çok teşekkürler. Bu doğru anladığın için de çok teşekkür. Ve beni bu kadar söyledin, bu kadar güzel, net olarak özetleyebildiğin için seni hep yanımda olman lazım Sedat.
2: Seni seviyorum kardeşim.
1: O zaman son olarak ben de onu ekleyeyim. Başta söylediğimiz gibi, yani o üç kat iplik kolay kopmaz. Yani en başta onu söylemiştin, ona değinmiştin. Evliliğimizin içine Tanrı'yı da katarsak o zaman bu evlilik çok daha güzel gidecek. Çok daha bereketli gidecek. Çünkü bizi zaten bir araya getiren o. Yani evliliğimizi kutsayan o. Adem'in yalnız kalmamasını isteyen o. O zaman bu evlilikte onun bir payı olmalı. Biz evliliğimizi Tanrı'ya teslim ettiğimiz zaman o zaman bu evlilik çok daha güzel, çok daha bereketli olacaktır diye düşünüyorum. Ama evet, dediğimiz gibi başta bu konu saatler sürer.
0: Sürer.
1: Devam ederiz ama burada bitirmek zorundayız.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, tekrar teşekkür ediyoruz. Evlilik konusunda, karılık, koca ilişkileri konusunda konuştuk. Aslında bu programla ilgili belki 10-15 tane farklı konu altında program yapabilirdik ama şu anda 30 dakikaya bunu sığdırdık. Cem'e çok teşekkür ediyoruz programa katıldığı için.
0: Ben teşekkür ederim. Manata dinleyenlerini selamlayamamıştım başta. Sevgiyle, muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Rabb'e emanet olun.
2: Evet, tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Tekrar sorularınız varsa bize hayat@radyomaranta.com'dan mail atabilirsiniz ve bize sorularınızı ve program konularınızı iletebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Esenlikte kalın. Hayatın İçinden programına katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Esen kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

değerli Radyo Maranata dinleyicileri, hepinizi esenlikle selamlıyorum. Bugün sizlerle Eski Ahit'ten Naaman'ın hayatından paylaşmak istiyorum. Naaman'ın hayatı inanıyorum ki birçoklarımıza örnektir. Sebebi şudur: Naaman bilindiği gibi İsrailli değildi ve cüzamlıydı, hastaydı. Bir ordu komutanı olduğu halde kendini bu hastalığın etkisiyle çaresiz durumda görmekteydi. Bunun için de büyük bir üzüntü ve kahır yaşıyordu. Ama Naaman'ın yaşadığı o dönemlerde Aramlılar çeşitli akınlar yaparlarken İsrail'in bir yerinden, bir köyünden bir kızı alıp getirmişler köle olarak. Naaman'ın eşinin yanında hizmet etmekteydi bu kız. Efendisi diye nitelendirilen Naaman'ın durumunu gördüğü zaman üzüntülü olduğunu ve keşke İsrail'de peygamberin önünde olsaydı, peygamber ona şifa verebilirdi diye bahsetmektedir. Ve bu küçük kız aslında bugün de bizim için çok önemli bir örnektir. Daha sonra bununla ilgili paylaşacağım. Naaman tabii ki bu şeyleri işitince krala gidip, o dönemlerde kral olan Ben-Hadad'a gidip durumu anlatıyor ve böyle kız böyle söylüyor diye ilettiğinde, o zaman Ben-Hadad ona diyor ki ben bir mektup yazarım, İsrail kralına gönderirim ve onlar gerekli neyse yapsınlar diye mektubumda belirtirim. Tabii ki bu dönemler yaklaşık milattan önce 850'li yıllar ve Kuzey Krallığı'nda bulunan Elişa'nın hayatını sürdürdüğü o dönemlerde İsrail halkı çok gerçekten bozuk bir yaşam ve inanç açısından da çok sorunlu bir dönemden geçiyorlardı. Özellikle Kuzey Krallığı Güney Krallığı'ndan ayrıldıktan sonra, yani Samiriya Krallığı, İsrail Krallığı diye nitelendirdiğimiz krallık kurulduğunda, Yeroboam halk tekrar Güney Krallığı'na geçmesin diye Beytel'de bir tapınak yapıp, aynı zamanda Dan'da da bir tapınak yapıp altın buzağılar döktü ve insanların orada onlara tapınması için buyurdu. Bu yüzden putperestliğe giden, daha da ileri giden bir dönem yaşanıyordu. Özellikle de Ahav'la birlikte, Kral Ahav'la birlikte bu çok daha ileri gitti. Onun eşi İzabel'in o döneminde, İlya'nın döneminde de gördüğümüz gibi yüzlerce Baal'ın peygamberleri olup onlar putperestliğe halkı özendiriyorlardı. Ve bu ortam içindeyken Ben-Hadad Naaman'ı İsrail kralına gönderiyor. Tabii ki yanında birçok eşyalar alıyor, gümüş, altın hediyeler, bir sürü şeyler alıp gidiyor. Naaman İsrail kralına geldiği zaman İsrail kralı bunu sanki Aram kralı kendisiyle savaşmak, bir sorun çıkarmak için bu olayı düzenlediğini düşünüyor. Halbuki Naaman'ın kendisinin hastalığına bir çözüm, şifa bulmak için kendisine gelmişti. Ama İsrail'in bu tabii ki Tanrı'dan uzak yaşamı ve Tanrı adamından da birçok zaman uzak kalması
bu yüzden onun İsrail halkının da olduğu gibi kendisinin de hayatında olumsuz birçok şeylere neden olmuştur. Bunu gören, duyan Elişa, ki Elişa önemli bir kişidir eski ayette, Tanrı'nın peygamberi İlya'dan sonra, onun hayatına baktığımda her zaman ben de çok bereket alıyorum. Çok beni teşvik ediyor, iman yaşamında beni teşvik ediyor. Çünkü İlya'yı izlerken de en önemli özelliği onun sadakati ve Tanrı'ya ait olan şeylere çok değer vermesiydi. Bunun için İlya ona göğe alınmadan önce sorduğunda şey demişti. Ne istiyorsun ben göğe alındığımda sende olsun, ona sahip olasın. O da demişti ki senin ruhundan iki kat istiyorum. Ve görüyoruz ki gerçekten Elişa'nın hayatında da bu çok önemli bir talepti. Ve o göğe alındığında ve onun gidişini gördüğünde Elişa bu yüzden Tanrı'ndan iki kat o İlya'nın ruhundan aldı. Bu ne demek? Yani Tanrı'nın ruhunun miktarı mı var diye düşünebiliriz. Hayır, bu yönde değil. Ama İlya'nın yapmış olduğu o mucizelerin iki katını onun hayatında görüyoruz. Gerçekten bu da çok enteresan. Ve onlardan biri de Naaman'la ilgili olaydır. Ve Elişa bana gelsin diyor. Naaman gittiğinde şunu düşünüyor. Bir beklenti içinde oluyor. Şöyle okuyoruz. Böylece Naaman atları ve savaş arabalarıyla birlikte gidip Elişa'nın evinin kapısı önünde durdu. Elişa ona şu haberi gönderdi. Git, Şeria ırmağında 7 kez yıkan. Tenin eski halini alacak, tertemiz olacaksın. Evet, bu sözleri işittiğinde Naaman öfkelenir ve şöyle serzenişte bulunur. Naaman oradan öfkeyle ayrıldı. Sandım ki dışarı çıkıp yanıma gelecek, Tanrısı Rab'be yalvararak eliyle hastalıklı yerime dokunacak, beni iyileştirecek dedi. Şam'ın Avana ve Farpar ırmakları İsrail'in bütün ırmaklarından daha iyi değil mi? Oralardan yıkanıp paklanamaz mıydım sanki? Sonra öfkeyle dönüp gitti. Yani Naaman'ın beklentisi vardı. Yani neydi beklentisi? İşte bir değer görülmek, yani değer verilmek. Çıkıp peygamber ona yani onu karşılayacak. İşte onun yaralarına dokunacak. Ona herhangi bir şey söyleyecek, bir şekilde farklı beklentiler içindeydi. Kendine göre düşünceleri vardı. Ama Tanrı'nın yoluyla bizim yolumuz Tanrı'ya yaklaşmak, Tanrı'ya yaklaşmak istediğimizde kendi yollarımızla Tanrı'ya yaklaşamayız. Tanrı'nın uygun gördüğü yolla ancak yaklaşabiliriz. Ve uygun gördüğü yolda Elişa'nın dediği gibi gidip o ırmakta, Şeria ırmağında 7 kez dalıp çıkmasıydı. Tabii ki güç Şeria ırmağında değildi. Tabii ki güç o ırmağın kendisinde değildi. Güç Tanrı'nın sözündeydi. Ama bunu anlayamadı. Bazen biz de Naaman gibi farklı Tanrı'ya yaklaşırken, şifa bulmak isterken, sorunumuzun çözümünü ararken kendimize göre düşüncelerimiz vardır. Düşünüyoruz ki benim düşündüğüm bu şekilde bana yaklaşmalı, bu şekilde bana davranmalı, bu şekilde benim sorunumu çözmeli. Ama dediğim gibi bu bizim öngördüğümüz yolla değil, Tanrı'nın gösterdiği, uygun gördüğü yolla gerçekleşebilir. Elişa bunu ona Naaman'a söyledikten sonra Naaman'ın öfkelenip geri dönme düşüncesi aslında onun çok daha ciddi bir rahatsızlığının göstergesiydi.
Bu da neydi? Gurur. Beklentilere karşılık bulamaması, kendisinin hala ırmaklarının çok daha temiz, uygun olduğunu düşünmesi, kendi uygun gördüğü yollar, çözümün olması gerektiğini düşündüğünde aslında Tanrı'nın sözüne itaat etmemesindeki en büyük sıkıntı gururuydu. Ve biz kendi gururumuz içinde bulunurken kendimizi Tanrı'nın önünde alçaltmadan Tanrı'nın önünde aklanmamız, temizlenmemiz, yıkanmamız mümkün değil. Bunun için dediğim gibi o deri hastalığından daha da önemli rahatsızlığı gururuydu. Öfkelenip dönüp gitmeye kalktığında aslında onun yardımcıları ona gelip "Efendi, neden böyle yapıyorsun? Sana zor bir şey söylemedi. Daha zor bir şey söyleseydi bunu yapmaz mıydın?" diye belirttiler. "Senden 7 kez suya dalmanı istedi." Tabii ki dediğim gibi gurur ve kendi içimizdeki bazı şeyler bizi etkiliyor. Özellikle tabii ki yıkanmaya de o şeria ırmağına dalmaya giderken belki de soyunduğunda onun ortaya çıkacak olan yaraları, o cüzam yaraları onu rahatsız etmiş olabilir belki de düşüncesinde aynı zamanda. Ama bütün bunların neticesinde yanındaki kişilerin sözüne dikkat verip bu öfkesinden dönüyor. Ve bu noktada peygamberin kendisine söylediği şeyi yapmak için itaat ediyor. Bu da çok önemli bir şey. Tanrı'nın sözü kendisine verildiği zaman Naaman imanla suya girdiğinde, yani itaat ettiğinde bunun sonucunu gördü. Bunun gerçekten onun hayatında nasıl bir yenilenme getirdiğini, nasıl ona şifa verdiğini. Ama bunun için önce yapması gereken neydi? Kendisini Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözü önünde alçaltıp ona itaat etmesiydi. Ve bunu gerçekleştirdiğinde gerçekten hem içsel varlığı şifa buldu, gururundan dönüp alçak gönüllü bir yüreğe sahip oldu. Hem de üzerinde var olan o yaralar bütünüyle temizlendi. Ne diyor Tanrı'nın sözü onun suya girdikten sonraki durumu için? Teni eski haline döndü, bebek teni gibi tertemiz oldu. Ne harika bir şey bu. Aslında her birimiz de bunu özlemiyor muyuz, istemiyor muyuz? Aslında bunu özlüyoruz ve istiyoruz. Naaman'ın da özlemi buydu. Ve gerçekten itaat ettiğinde sonucunu aldı. Aslında İsa Mesih'in Meryem'e söylemiş olduğu önemli sözlerden biri de Yuhanna 11. bölümde 40. ayettedir. Diyor ki, "Eğer iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin," demedim mi? Ne harika bir şey. Naaman gururunu Tanrı'nın önünde kırıp itaat ettiğinde, imanla suya girdiğinde temizlendi. Tanrı'nın yüceliğini gördü. Onun harikasını gördü. Bu sadece bedeninin temizlenmesi değildi. Dünya görüşünün, hayata bakış açısının, Tanrı ile ilgili düşüncesinin değişmesiydi aynı zamanda. Onun için şöyle diyor. Naaman adamlarıyla birlikte Tanrı adamının yanına döndü. Onun önünde durup şöyle dedi. "Şimdi anladım ki İsrail dışında dünyanın hiçbir yerinde Tanrı yoktur. Lütfen bu kulunun armağanını kabul et." Yaşayan Tanrı ile tanıştı. Onu kendisinin yaşamının merkezine koydu. Onun için daha sonra konuşmasında diyor ki, "Çünkü bu kulun
artık Rabbin dışında başka ilahlara yakmalık sunu ve kurban sunmayacaktır. Görüyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar, değerli dinleyiciler, Naaman'ın hayatında birçok şeyler değişti. Gerçek Tanrı'yla yüz yüze geldi. Onun işini hayatında gördü ve Tanrı'yı yüceltti. Ve bu gerçekten çok önemli. Çok önemli. Bugün bu olay aslında bizlere de konuşmaktadır. Naaman Tanrı halkından biri değildi. Aramlı bir generaldi. Tıpkı bizim gibi. O da farklı, yani İsrail'den olmayıp farklı milletlerden olanlardı. Ki kutsal kitapta İncil bölümünde Paulus da Efes'teki kiliseye seslenirken, milletlerden olan insanlara konuşurken öyle diyor. O zamanlar Mesihsiz İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vade dayanan antlaşmalara yabancıydınız diyor. Gerçekten biz de Naaman gibiydik. Ama hamdolsun ki Naaman milletlerden olan, Aramlardan olan Naaman'a Rab lütfettiği gibi bize de büyük bir lütuf sağladı. Mesih'te bize büyük bir lütuf sağladı. Mesih dünyaya geldiğinde Yuhanna 3. bölüm 16. ayette denildiği gibi de zira Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ta ki ona iman eden her insan helak olmasın, sonsuz yaşama sahip olsun. Hamdolsun Tanrı bu kadar büyük bir sevgiyle bizi sevdi. Mesih'i gönderdi. Ta ki biz onun aracılığıyla kurtulalım diye. Evet, Naaman hastalığından, gururundan ve günahlı durumundan kurtuldu. Tanrı'yı kurtarıcısı olarak, Rabbi olarak okuduğumuz sözlerde kabul ettiğini görüyoruz. Bugün Tanrı aynı şekilde bizlere de seslenmektedir, değerli dinleyiciler. Bunun için çağrıda bulunmaktadır. 2. Korintliler 5:21'de Tanrı'nın sözü diyor ki, günahı bilmeyen bizler için günah oldu. Ta ki bizler Tanrı'da onun doğruluğu sayılalım. Günahı bilmeyen Mesih bu dünyaya gelip beden aldığında çarmıhta bizlerin yerine öldü. Günahlarımızın bedelini ödedi. Hamdolsun orada dünyaya, günaha, bütün o şeytani güçlere karşı büyük bir zafer elde etti. Ve bugün de insanları özgür kılmak için, onlara yaşam vermek için, onları günahlarından kurtarmak için yetkindir, güçlüdür. Hamdolsun. Yeter ki biz Tanrı'nın sağlamış olduğu bu kurtuluşa, verdiği söze iman edelim. Naaman kendi düşüncelerine göre davrandığında şifa bulmadı. Ama Tanrı'nın sözüne itaat ettiğinde, ki bu çok önemlidir. Tanrı'nın sözü bize demektedir ki yaşam Mesih'tedir. Ona iman edenlerin sonsuz yaşamı vardır ve yargıya gelmez. Ve biz bu söze iman ettiğimizde, Mesih'e iman ettiğimizde, onu kurtarıcımız olarak hayatımıza aldığımızda sonsuz yaşama sahip oluyoruz, temizleniyoruz. Nitekim Paulus 1. Korintliler 6. bölümde aynı şeyi tekrarlıyor. Diyor ki, yıkandınız, temiz kılındınız, kutsal kılındınız, aklandınız. Hamdolsun, gerçekten Mesih'te aklanıyoruz, temiz kılınıyoruz ve Tanrı'nın hayatlarımızda kutsallığı yer alıyor. Bizi kutsal saydı. Hamdolsun. Bunun için Rab'be şükürler olsun. Ve bugün eğer bunu kabul edersek, imanla bu sözü kabul edersek, hayatlarımıza alırsak, biz de Naaman gibi temizleniriz. Sonsuz yaşama sahip oluruz. Onun halkı oluruz. Çünkü Tanrı bizi seviyor. Bizleri sevdiği için kendi özünden,
olan sözünü verdi. Bizi kurtarmak için onu çarmıha kadar götürdü. Teslim etti. Ama hamdolsun o ölümde kalmadı. Üçüncü gün dirildi.

0: sen de Tanrı'nın sözüne itaat edersen, Mesih'in senin için öldüğünü kabul edip yüreğini ona açarsan, senin yaşamına gelecek, seni temiz kılacak, seni özgür kılacak, seni bereketleyecek ve sana sonsuz yaşam verecek. Rab seni çok seviyor, bunu unutma. Daha önce söylediğim gibi, daha sonra paylaşacağımı söylediğim gibi, bu kızın, İsrailli kızın durumu da çok önemli, çok değerlidir. Aslında her bir Mesih inanlısına seslenmektedir, konuşmaktadır. Çevremizde birçok insanlar vardır. Günahlı durumdan kurtulmaya muhtaçlar. Tanrı ile barışmak için ihtiyaçları vardır. Gazaptan kurtulmak için, cehennemden kurtulmak için, temizlenmek için Mesih'e ihtiyaçları vardır. Ve biz bu kız gibi, o çok tahsilli, çok büyük biri değildi. Ama kendisinin bildiği bir şey vardı. Peygamberin önünde durursa dedi. Aslında Tanrı'nın sözü de bize şunu söylüyor. Mesih'in tanıkları olunuz diyor. Mesih'in tanıkları olarak İsa'yı dünyaya tanıtmamız, bu müjdeyi insanlara götürmemiz gerekiyor. Onların da ateşten alınıp kurtarılmaları için buna ihtiyaçları var. Bunun için her bir Mesih inanlısına da bu kız önemli bir örnektir. Evet, değerli dinleyiciler. Bütün bunları paylaştıktan sonra şu özeti vermek istiyorum. Naaman farklı bir halktan insandı ama kurtulmak istiyordu. Kendi yaralarından, kendi hastalığından temizlenmek istiyordu. Ve Tanrı onu, bunu onun için sağladı. 7 kez suya dalıp çıktığında temizlendi. Bugün de bizler aynı şekilde Mesih'e, Tanrı'nın sözüne iman edersek, yüreğimizi açarsak kurtuluruz. Ve kurtulanlar olarak da bu müjdeyi çevremizdeki insanlara duyurmamız gerekiyor. Sizinle paylaşmak istediğim söz buydu. Rab hepinizi bereketlesin ve Mesih'te tertemiz kılsın.
1: Ey Rabbimiz, bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın
1: Yuhanna 7. Bölüm.
2: İsa Yeruşalim'e gidiyor. Bundan sonra İsa Celile'de dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer onu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu. Yahudilerin çardak bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa'nın kardeşleri ona "Buradan ayrıl, Yahudiye'ye git," dediler. Öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler. Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Madem ki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster. Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İsa onlara, "Benim zamanım daha gelmedi," dedi. "Oysa sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı." İsa bu sözleri söyleyip Celile'de kaldı. Ne var ki kardeşleri bayramı kutlamaya gidince kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil, gizlice gitti. Yahudi yetkililer onu bayram sırasında arıyor, "O nerede?" diye soruyorlardı. Kalabalık arasında onunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları iyi adamdır, bazıları da hayır, tam tersine halkı saptırıyor diyorlardı. Bununla birlikte yetkililerden korktukları için hiç kimse ondan açıkça söz etmiyordu. Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı. Yahudiler şaşırdılar. "Bu adam hiç öğrenim görmediği halde nasıl bu kadar bilgili olabilir?" dediler. İsa onlara, "Benim öğretim benim değil, beni gönderenindir," diye karşılık verdi. "Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve onda haksızlık yoktur. Musa size kutsal yasayı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz?" "Kalabalık, cin çarpmış seni," dedi. "Seni öldürmek isteyen kim?" İsa, "Ben bir mucize yaptım. Hepiniz şaşkına döndünüz," diye yanıt verdi. "Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadır. Şabat günü birini sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor da, Şabat günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın, yargınız adil olsun." İsa Mesih midir? Yeruşalimlilerin bazıları, "Öldürmek istedikleri adam bu değil mi?" diyorlardı. "Bakın açıkça konuşuyor, ona bir şey demiyorlar. Yoksa önderler onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman onun nereden geldiğini kimse bilmeyecek." O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi, "Hem beni tanıyorsunuz hem de nereden olduğumu biliyorsunuz. Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. Onu siz tanımıyorsunuz. Ben onu tanırım. Çünkü ben ondanım. Beni o gönderdi." Bunun üzerine onu yakalamak istediler ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti. Halktan birçok kişi ise ona iman etti. Mesih gelince bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak diyorlardı. Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkâhinler ve ferisiler onu yakalamak için görevliler gönderdiler. İsa, "Kısa bir süre daha sizinleyim," dedi. "Sonra beni gönderene gideceğim. Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz." Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine, "Bu adam nereye gidecek de biz onu bulamayacağız?" dediler. "Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi öğretecek? Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz," diyor. Ne demek istiyor? Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi, "Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır." Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince, "Gerçekten beklediğimiz peygamber budur," dediler. Bazıları da bu Mesih'tir diyorlardı. Başkaları ise olamaz, Mesih Celile'den mi gelecek dediler. Kutsal yazıda Mesih Davut'un soyundan, Davut'un yaşadığı Betlehem kentinden gelecek denmemiş midir? Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları onu yakalamak istedilerse de kimse ona el sürmedi. Yahudi önderlerin imansızlığı. Görevliler geri dönünce başkâhinlerle ferisiler, ''Niçin onu getirmediniz?'' diye sordular. Görevliler, ''Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır.'' karşılığını verdiler. Ferisiler, ''Yoksa siz de mi aldandınız?'' dediler. Önderlerden ya da ferisilerden ona iman eden oldu mu hiç? Kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir. İçlerinden biri daha önce İsa'ya gelen Nikodim onlara şöyle dedi. Yasamıza göre bir adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu? Ona, yoksa sen de mi Celile'densin diye karşılık verdiler. Araştır bak, Celile'den peygamber çıkmaz.
1: Yuhanna 8. bölüm.
2: Zinada yakalanan kadın. Bundan sonra herkes evine gitti. İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. Din bilginleri ve ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya, ''Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı.'' dediler. Musa, yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. ''Sen ne dersin?'' Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve ''İçinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın.'' dedi. Sonra yine eğildi. Toprağa yazmaya başladı. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadınsa orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, ''Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?'' diye sordu. Kadın, ''Hiçbiri efendim.'' dedi. İsa, ''Ben de seni yargılamıyorum.'' dedi. ''Git, artık bundan sonra günah işleme.'' Geçerli tanıklık. İsa yine halka seslenip şöyle dedi. ''Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur.'' Ferisiler, ''Sen kendin için tanıklık ediyorsun. Tanıklığın geçerli değil.'' dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. ''Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim. Ben ve beni gönderen baba birlikte yargılarız. Yasanızda da iki kişinin tanıklığı geçerlidir diye yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben varım, bir de beni gönderen baba benim için tanıklık ediyor. O zaman ona, baban nerede diye sordular. İsa şu karşılığı verdi. Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. İsa bu sözleri tapınakta öğretirken bağış toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalamadı. Çünkü saati henüz gelmemişti. İsa yine onlara, ben gidiyorum, beni arayacaksınız ve günahınızın içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz dedi. Yahudi yetkililer, yoksa kendini mi öldürecek dediler. Çünkü benim gideceğim yere siz gelemezsiniz diyor. İsa onlara, siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım dedi. Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim. İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz dedim. Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz. Ona sen kimsin diye sordular. İsa, başlangıçtan beri size ne söyledimse oyum dedi. Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben ondan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum. İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. Bu nedenle İsa şöyle dedi. İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım. Bu sözler üzerine birçokları ona iman etti. İbrahim'in çocukları, İblis'in çocukları. İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, ''Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.'' dedi. ''Biz İbrahim'in soyundanız.'' diye karşılık verdiler. hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsun? İsa, size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir dedi. Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz. Bizim babamız İbrahim'dir diye karşılık verdiler. İsa, İbrahim'in çocukları olsaydınız, İbrahim'in yaptıklarını yapardınız dedi. Ama şimdi beni Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var, o da Tanrı'dır dediler. İsa, Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz dedi. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim, beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz. İsa'nın yüceliği. Yahudiler ona şu karşılığı verdiler. Sen cin çarpmış bir Samiriyelisin. Demek de haklı değil miyiz? İsa, beni cin çarpmadı dedi. Ben babamı onurlandırıyorum. Ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir. Yahudiler, seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz dediler. İbrahim öldü, peygamberler de öldü. Oysa sen, bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü, peygamberler de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Eğer ben kendimi yüceltirsem, yüceliğim hiçtir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. Ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi. Yahudiler, sen daha 50 yaşında bile değilsin, İbrahim'i de mi gördün dediler. İsa, size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar ama o gizlenip tapınaktan çıktı.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

Değerli dinleyiciler merhaba. Radyo Maranata'da birlikteyiz ve bugün Matta kitabına birlikte bakacağız. Ve Matta 8. bölümde 1. ayette şöyle yazıyor. İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. O büyük, o yasayı açıklayan o 5 ve 7. bölümlerdeki vaazından sonra İsa Mesih aşağıya indi ve halkla birlikte yürümeye, ilerlemeye devam etti. Bu önemli bir ayrıntı çünkü eğer muhalif bir kimliği olsaydı İsa Mesih'in ve gerçekten krallığı bu dünyadan olsaydı eğer belki dağdan inmeyebilirdi. Orada kalabilirdi ve egemenlik kurmak isteyebilirdi. Ancak o alçak gönüllü bir kral olarak, eğilen bir kral olarak dağdan aşağıya indiğini kutsal kitap açıkça bize gösteriyor. Aslında çarmıhtaki bu ölüm, çarmıhtaki fidyenin ödenmesi bile aslında Tanrımızın ne kadar alçak gönüllü olduğunu ve sevdikleri uğruna ne kadar büyük acılara katlanabileceğini bize açıkça gösterebilmektedir. Bu da ona yaklaşmak için aslında büyük bir çağrıdır. O alçak gönüllü bir kraldır ve ona gittiğimiz zaman, ondan bir şey istediğimiz zaman kesinlikle bizi duyan ve bize yardım eden harika bir yüreği olan bir tanrıdır. Ve yine bugün İsa'nın fırtınayı dindirmesi konusunda Matta'nın sözlerine bakacağız. Ve Matta 8. bölümde kaydedilen bu olay 23. ayetten itibaren aktarılmaktadır. İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Ve hikayenin başlangıcı ve devam edişi bütün müjdelerde aynı şekilde bize aktarılıyor. Ve bu sefer yine büyük bir fırtına kopuyor ve dalgalar bu sefer teknenin üzerinden, yani gerçekten çok ciddi bir fırtınanın içerisindeydi bu tekne. Ve sanırım dalgalar tekneyi aşıyordu ve tekne doğal olarak suyla dolmaya başlıyordu. Ve bir anlamda eski kilise babaları her zaman bu tekneyi bir yaşamlarımız olarak resmetti, anladı. Bazı kilise babaları bunu kilise olarak, mecaz olarak kullandı. Ama gerçekten de inanıyorum ki bu tekne sonsuz yaşama giden bir yaşamdır aslında. Ve bu yaşamı durdurmak isteyen ve sonsuz yaşama gitmesini engellemek isteyen dalgalar ve fırtınalar her daim karşımıza çıkıyor. Ancak bu sefer Matta müjdesinde özellikle İsa Mesih'in uyuma konusunda yine altını çiziyor. İsa bu arada uyuyordu diye, ama bu sefer İsa Mesih'in uyandırılması Luka ve Markos'a göre biraz daha farklı. Ve 25. ayette öğrenciler gidip onu uyandırarak "Ya Rab kurtar bizi yoksa öleceğiz" dediler. Evet, bir insana efendi diyebilirsiniz. Yani o, eğer bir köleyseniz ve sahibinize "benim efendim sensin" diyebilirsiniz. Ve bir insana "öğretmenim" diyebilirsiniz. Bir insan gerçekten size öğretebilir. Ama bir İsrailli olarak eski antlaşmayı bilen, eski antlaşmanın sözlerini duyan ve eski antlaşmaya bağlı olan birisiyseniz bir insana Rab demek gerçekten kolay değil. Çünkü eğer böyle bir hitap yaparsanız bir insana Tanrı derseniz İsrail içerisinde yargılanırsanız ve bu yargının sonucu ölüm olur. Sizi taşlarlar. Ancak yine bu korku, bu fırtınadaki bu zor zaman öğrencileri aslında İsa Mesih'i tanımaya itti. Ve bu benzer müjdelerde İsa Mesih'in öğretmen efendi kimliğini anlatırken işte Matta'da onun Rab olduğunu, onun tanrısal kimliğine bizi daha da yaklaştırıyor. Ve gerçekten yaşamınıza İsa Mesih'i davet etmek istiyorsanız işte bu üç ayak çok önemli. O gerçekten efendiniz mi? Gerçekten o sizin öğretmeniniz mi? Ve gerçekten o sizin Rabbiniz mi? Evet, birisi efendi olabilir, birisi öğretmen olabilir ama İsrail tarihinde hiçbir zaman böyle bir insana tapınıldığını görmüyoruz. Bir insana tapınılmaz. Ama bu sefer Matta müjdesi bize ne söylüyor? İsa Mesih'in Rab olduğunu söylüyor. O tapınılmaya layık, o yüceltilmeye layık olan bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Ve işte İsa Mesih'i uyandırmak için bu üç öğe gerçekten çok önemli. Ve Matta müjdesi de onun Rab olduğunu bize açıkça söylüyor. Peki İsa Mesih'in Rab olması ne demek? Birinci olarak onun bizi yarattığını, dünyayı yarattığını anlamak demek. O Tanrı'nın kendisidir.
O yaratılan değil, yaratandır. Ve aynı zamanda yaşamlarımızı bize veren O'dur. Bizim burada olmamızı sağlayan, bunu dinlememizi sağlayan ve bize nefes veren ve bu ülkede, bu topraklarda ya da başka yerlerde doğmamıza neden olan, isteyen, arzulayan Rab olan işte İsa Mesih'tir. Bunu kendisi istedi, kendisi arzuladı. Ve bu yüzden ona şükretmeliyiz, onu Rab olarak yüceltmeliyiz. Ve aynı zamanda bizi sonsuz yaşama götürecek olan Rabbin kendisidir. Çünkü kendi kendimize sonsuz yaşama gidebilir miyiz? Ya da cennetin arka kapısına dolaşıp arkadan kapıyı açıp cennete girebilir miyiz? Bu kapıyı açacak olan Rabbin kendisidir. Ve bizi cennetine alacak ve sonsuz yaşama bizi götürecek Rabbin kendisidir. O yüzden onu Rab olarak yüceltmeliyiz. Onun gerçek kimliğine uygun bir şekilde ona yürekten bir karşılık vermeliyiz. Ve onu Rab olarak övmeliyiz. Ve her gün hayatımızda İsa Mesih'i Rab olarak yüceltiyor muyuz? Ve unutmayın, kutsal kitap cennette aslında bu boğazlanmış kuzuyu överek günlerimizi geçireceğimizi söyler. Ama nasıl öveceğiz? Özellikle cennette, yani göğe alındığımızda şunu anlayacağız. Gerçekten o harika bir kurtarıcı ve o mükemmel bir kurtarıcı ve sevilmeye layık olan bu insanları severek, onlar uğruna kendini feda ettiği için onun sevgisine ve onun lütfuna hayran olacağız. Yani Tanrı, evet ben Tanrıyım, sizi yarattım, hadi bana tapının demek isteyen bir Tanrı değil. Tam tersine, o kadar büyük bir sevgiyle bizi seviyor ki ve bu sevgiyi fark etmemizi istiyor. Ve bu sevgiye bir karşılık vermemizi istiyor. O yüzden Hristiyan inancına baktığımız zaman yeni antlaşmada kurallar görmüyoruz. Bir şeriat görmüyoruz çünkü artık Tanrı'yla yakın bir ilişki bize veriliyor. Yeni bir antlaşma, sanki bir evlilik antlaşması gibi. Düşünün, eşlerimizle yaşarken çeşitli kurallar çerçevesinde mi yaşıyoruz? Tam tersine bir ilişki, bir sevgi ilişkisi birbirimizi kontrol ediyor, birbirimize yaklaştırıyor ve birbirini tanıyarak bu sevgi ilişkisi daha da büyüyor. Ve bu yüzden sevgi ilişkisi kurallardan çok çok yücedir. Ve yeni antlaşma bize Tanrı'yla bir ilişkiyi vaat eder. Ve bu yüzden işte Rab'le olan ilişkimizde bizler Rab'bi tanımalıyız, onu yüceltmeliyiz ve onu yücelttikçe aslında bizim hayatımızda birçok fırtına durur ve ortalık süt liman olur. Bakın, Rab'bi yüceltmek ya da birçok insanla konuştuğum zaman bazen şunu söylüyorlar. Yani Tanrı neden hep övgü istiyor? Aslında Tanrı övgü istemiyor. Çünkü Tanrı ona odaklanmamızı istiyor. Peki Tanrı bunu isterken adaletsiz mi? Hayır. Çünkü Tanrı sana ve bana odaklandı. Ve bu dünya daha yaratılmadan önce Tanrı bizimle ilgili bir planı vardı. Ve eğer dünyada son kişi bile olsaydık, günahtan kurtulmamız için İsa Mesih yine yeryüzüne gelir, yüceliğinden soyunur ve hiç hak etmediği halde o çarmıhta acılara katlanırdı. Düşünebiliyor musunuz bu fedakarlığı? Sizin ve benim uğruma yaşamını feda eden, o yüceliğini feda eden, yüceliğinden soyunan ve alçalan, en alt seviyeye kadar en adi bir suçlu gibi suçlanan ve bizim günahımızı kendi üzerine alan bir Tanrı'yı görüyoruz, değil mi? Ve o Tanrı bana odaklandıysa eğer ve bu fedakarlığı benim için yaptıysa eğer, o zaman bunu övgü isterken aslında adaletsizlik yapmak istemiyor. Sadece onun bize duyduğu sevgiyi anlamamızı istiyor. Karşılıklı bir şekilde sevgi ilişkisinde yürümemizi istiyor. Ve bu yüzden Matta müjdesi onu Rab olarak bize resmediyor. Ve yaşamınızda gerçekten fırtınaların dinmesini istiyorsanız, yaşamınızda Rabbin egemenliği güçlenmelidir. Ve hayatınızın her alanına Rabbin sevgisi yayılmalı ve Rabbin sevgisi sizi kuşatmalıdır. O zaman göreceksiniz, Rab sizi birçok fırtınadan çıkarıyor. Ve ilginçtir aslında, insanoğlu çok hızlı bir şekilde kendine tapabilir ya da başka şeylere tapabilir. Aslında büyük fırtınaları çıkaran sorunlardan birisi de bu. Tanrı yerine hayatımızın merkezine başka şeyler koymak ve eşlerimizi, çocuklarımızı, parayı koymak. Ve aslında bunları yaptığımız zaman ne oluyor?
Maalesef ki büyük hayal kırıklıkları, büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama hayatımızın merkezine Rabbimizi koyarsak ve ondan gelen öğretilerle ilerlersek ve onun efendiliğini, yani kararlarımızdaki o sorumluluğu ona verirsek efendi olarak, o zaman gerçekten hayatımızdaki birçok sorun otomatikmen düzelecek. Ve aynı bu şekilde İsa Mesih o göldeki bütün fırtınayı dindirecek ve bizi gerçekten esenlikle onu takip etmemize yardım edecek. Ve bu yüzden bugün aynı şekilde fırtınalarla uğraşan ve hayatını Rab yerine kendine odaklayan birçok kişi var dünyada. Kendimize odaklamak yerine hayatımızı Rab'be odaklamalıyız. Ve İsa Mesih'e odakladığımızda İsa Mesih buna cevap vereceğini işte bu olayda, bu ayetlerde görüyoruz. Ve 26. ayette İsa neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı, ortalık süt liman oldu. Aynı zamanda bu metinler neyi gösteriyor? İsa Mesih'e iman ettiğimizde, onu tanıdığımızda onun yetkisini de bizler kullanabiliriz. Onun adı bize verildi. Onun otoritesi bize verildi. Luka 9 ve 10. bölümlerde İsa Mesih öğrencilerini cinleri kovmak ve hastaları iyileştirmek için yetkilendirdiğini görüyoruz. Demek ki Tanrı sadece gücü kendisinde tutan bir Tanrı değil. Onun ismini andığımızda gerçekten onun otoritesini kullanabileceğimizi de gösteren bir Tanrı'dır. Bunu seve seve veren bir Tanrı'dır. Ancak bizler bunu anlamakta bazen yetersiz kalıyoruz. Ancak yine İsa Mesih bize öğretiyor ve yine öğrencilerin onu uyandırdığı zaman onun öğrencilerin çağrısına hemen cevap vererek kalkıp rüzgarı ve gölü azarlıyor. Hamdolsun bu harika bir lütuf. Ve bu yüzden yaşamımızda ne sorun varsa, yaşamımızda yenemediğimiz, gerçekten baş edemediğimiz ne sorunlar varsa bugün Rab olan İsa Mesih'e gelelim. Ve Rabbin otoritesini ve gerçekten Rabbin lütfunu hayatımızda tecrübe edebiliriz. Aynı zamanda Rab demek bu dünyanın sahibi demek. Rab demek bütün yaratılışın yegane sahibi demektir. Otorite her şey ondadır. Ve yaşamımızı gerçekten Rab'be odaklarsak o Rab'den gelen ışıltı bizi parlatır. Ve ona güvendiğimizde gerçekten hayatımızda birçok fırtına, birçok rüzgar, birçok dalga süt limanı olacak ve Tanrı bizi esenlikle ilerletmeye devam edecek. Ve bir çağrı yapmak istiyorum. Gerçekten hayatınızda Rabbi tecrübe etmek istiyor musunuz? Gerçekten yaşamınızın değişmesini ve Tanrı'nın sizi bereketlemesini istiyor musunuz? Ve sonsuz yaşamın sevincini şimdiden yüreklerinizde hissetmek istiyor musunuz? Ve göksel bir vatandaş ve Tanrı'yla gerçek bir ilişki içerisinde olmak istiyorsanız, bütün soruları kenara bırakın ve İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak yüreğinize davet edin. İşte o zaman teolojik soruları çok aşan, doğaüstü bir şekilde yüreğinizde Tanrı'yı tecrübe edebilir ve bütün sorunların üzerinde Rab'le gerçek bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Çünkü ne kadar düşünsek, ne kadar anlamaya çalışsak bile onun Rab'liğini biz anlayamayız, onun tanrısallığını anlayamayız. Ancak bunu tecrübe edebiliriz ve Kutsal Ruh aracılığıyla bugün dünyanın her yerinde, bütün uluslarda İsa'nın Rab olduğu tecrübe ediliyor, rüyalarda görünüyor. Ve hayatlar İsa Mesih'e adanarak sonsuz bir şekilde Tanrı'nın egemenliğine doğru ilerliyor. Ve tüm bu ilerleyiş, tüm bu İsa Mesih'le yürüyen kişilerin hayatında birçok fırtına oluyor ama Rab olan İsa Mesih tüm fırtınaları durduruyor. Ve en sonunda ölüm fırtınası gelecek bütün insanları yutmak için ama İsa Mesih o fırtınayı da durduracak ve sizi ve beni sonsuz yaşama götürecek. Çünkü o kayıkta İsa Mesih var ve o kayıkta İsa Mesih uyandığı zaman her şey değişir. Her şey bambaşka olabilir ve bugün yaşamlarımızda eğer İsa Mesih yoksa yaşamlarımızda İsa Mesih'i davet edelim ve bir Hristiyansak ve bugüne kadar İsa Mesih'e danışmadıysak gidelim Rab olan İsa Mesih'e danışalım. Onu hayatımızda yüceltelim. Onu hayatımızda kutsayalım ve onu takip etmeye devam edelim. Esen kalın. Rab sizi bereketlesin.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pastör Göksel Moroğlu ile birlikteyiz. Kendisi Pendik Protestan Kilisesi'nde hizmet ediyor. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu program serimizde aslında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu konu alıyoruz. Mimariye, kültüre, müziğe, sanata ve diğer konulara bakmaya çalışıyoruz. Bu bölümümüzde mimarlık konusunu ele alacağız. Mimarlık acaba Hristiyanlığın mimarlıkta nasıl bir katkısı oldu, bunu ele almaya çalışacağız. Ama öncesinde bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmiyorsanız lütfen tüm arama platformlarında bizi @radyomaranata olarak aratın ve orada takip edin. Öyle ki programlarımızdan ve gelecek olan programlarımızdan diğer konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayınlarımız da oluyor. Bu konuda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Programlarımız hakkında soru ve görüşleriniz varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olalım. Bugün mimarlığa biraz bakacağız. Aslında mimarlık tarihi hakkında ben kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ardından Hristiyanlığın bu konuya nasıl etkisi oldu, buna bakacağız birlikte. İlk mimari eserlerin cilalı taş devriyle başladığını görüyoruz ve öyle ki bu kalıntıların geçmişi aslında milattan önce 10.000'e kadar gidiyor. Dünyanın şu ana kadar bilinen en eski tarihi yapısının aslında ülkemizde olduğunu biliyoruz. Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'de olduğunu görüyoruz. Ve orada bile kendine ait bir mimari anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. T şeklinde yapılmış aslında tonlarca ağırlığındaki sütunları orada da görüyoruz. Ve burasının da tapınak amaçlı olarak inşa edildiğini görüyoruz. Demek ki insanlık tarihi aslında ne kadar eski ise mimarlık tarihi de o kadar eski. Çünkü bir barınma ihtiyacının insanlığın temel ihtiyaç biri olduğunu biliyoruz. Ve aslında milattan önce 1. yüzyılda yaşamış olan Romalı mimar var, Vitruvius. Onu De Architectura adlı bir kitabı var. Orada diyor ki 3 aslında nitelik bize sunuyor. Utilitas, firmitas ve venustas. Bu da aslında kullanışlılık, sağlamlılık ve güzellik olarak mimarlığın temelinde bunun yattığını bize sunuyor. Ve devamında da aslında Rönesans'ta da yine aynı unsurların ortaya çıktığını görüyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığın mimariye nasıl bir katkısı olmuş olabilir? Bu belki unsurları içerisinde barındırıyor mudur? Nasıl bir katkısı var Hristiyanlığın mimariye?
2: Evet, buna iki bölüm ayırarak bakabiliriz. İlki Milan Fermanı öncesinde ki bu Milan Fermanı yaklaşık 313 yıllarına denk geliyor. Onun öncesinde Hristiyanlar ev kiliselerinde gizlice ibadet ediyorlardı. Özel bir tapınakları, özel bir inşa ettikleri mimari eserler yoktu. Çünkü o döneme kadar ciddi bir zulüm görüyorlardı Roma İmparatorluğu tarafından. Ancak 313'te bu zulmü kaldıran fermandan sonra artık kilise Roma İmparatorluğu'nun koruması altına giriyor. Ayrıcalıklı bir konuma geçiyor. Bu yüzden de artık toplulukların taleplerini karşılamak için büyük kiliseler gerekiyor. İnsanlar yeni inanca diyelim Hristiyanlığa dahil oluyorlar ve onları bir araya getirecek büyük yapılara ihtiyaç var ve bu noktada da Roma İmparatorluğu mütevazi olmak istemiyor. Çok geniş, büyük, şaşalı yapılar görüyoruz. Özellikle Roma İmparatoru Konstantin döneminde bu yapıları görüyoruz ve ondan sonrasında bugüne kadar da Hristiyanlık mimariye daha çok tapınaklarla, kiliselerle, manastırlarla hizmet ediyor.
0: Evet. Peki bu aslında yine mimari içerisine baktığımız zaman kilise dedik, şapel, belki henüz bahsetmedik ama şapel gibi, bazilika gibi, işte katedral gibi yapılar var. Tüm bunları biz birbirinden nasıl ayırt ediyoruz? Neye kilise diyoruz, neye bazilika diyoruz, neye şapel diyoruz örneğin?
2: Evet, iyi ki bunu sordun Aydın. Çünkü biraz kafa karıştırıcı bir şey. Bizler de bazen okuyoruz. Şapel, bazilika, katedral, bunlar ne anlama geliyor? Ama öncesinde bir kiliseden bahsetmek istiyorum. Çünkü kilise esasında kelime anlamı olarak Grekçe eklesiya'dan geliyor ve anlamı topluluk demek, cemaat demek. Dolayısıyla da kilise dendiğinde ilk aklımıza gelen şey esasında bir bina değil. Bir dört duvardan bahsetmiyoruz ama imanların toplandığı her alan bir kilise. Bu dışarıda bir alan da olabilir, bir ev de olabilir. İmanlar bir araya geliyorsa bir kilise oluşturuyorlar. Bundan bahsetmek önemli. Onun dışında şapele baktığımızda şapel daha çok küçük boyutlu ve sınırlı kapasitedeki yapılardır. Daha çok ufaklardır. Çoğu zaman mezarlıklarda da görüyoruz şapelleri. Ufak dua evleri gibi bakabiliriz buna. Bazilika'ya geldiğimizde esasında bazilika Hristiyan mimarisiyle ilintili değil. Kökenleri Hristiyan inancına dayanmıyor. Daha çok bir Roma İmparatorluğu dönemine ait bir mimari bir tür. Daha çok devlet binalarında görüyoruz mesela. Bazilika şeklinde yapılan mahkeme binaları devlet binalarında görüyoruz bazilika yapısını. Ama Hristiyanlık artık Roma İmparatorluğu'nda resmi din haline geldikten sonra bu binaların bazıları ibadethaneye çevriliyor, kiliselere çevriliyor ve onun da adına bazilika diyoruz. Farklı tipler de varlar ama genel itibariyle şunu bilmekte fayda var, tekrar üstüne basmakta fayda görüyorum. Bu Hristiyanlığın mimarisi değil ama zaten Roma İmparatorluğu'nda mevcut olan bir tür. Katedrale baktığımızda ise katedral terimi katedradan geliyor. Bu da ne demektir? Piskopos tahtı içeren bir kilise anlamına geliyor. Bunu belirtmek için kullanılıyor. Katedraller genelde çok büyük yapılardı. Çok yüksek yapılar olarak göze çarpıyor. Manastır ise tüm bunlardan aslında biraz daha farklı. Çünkü onun temel inşa edilme nedeni bir araya gelip tapınmak değil, yani bir kilise anladığımız tarzda bir kilise değil, daha çok inzivaya çekilen, Tanrı'ya kendisini adayan erkek ve kadınların kaldığı bir nevi külliyelerdir toplumumuzda daha rahat anlayabileceğimiz terim olarak. Burada dini eğitimler verilir, aynı zamanda sağlık eğitimleri verilebilir. Bu insanlar burada kalırlar, 7 gün 24 saat hep burada kalırlar, ikamet ederler, çalışırlar, bir arada yaşarlar. Bu da bu tarz bir yapıdır.
0: Bu manastır konusuna da ilerleyen bölümlerimizde eğitim bölümünde gireceğiz. Bu manastırların işlevine, bir manastır nasıl gözüküyordu ve ne işlevlerde kullanılıyordu, buna gireceğiz. Ve tabii ki bazilikalardan bahsederken Göksel aslında bunun Roma İmparatorluğundan gelen bir mimari yapı olduğunu söyledi. Aslında kilise tarihinde, Hristiyanlık tarihinde bunu sıkça görüyoruz. Çeşitli bölgelerde aslında eski Roma yapılarının kiliseye çevrildiğini ve kiliselerde işte örneğin Roma sütunlarının kullanıldığını da görüyoruz. Bu tesadüfi bir şey değil. Peki bu şaşılası yapılar, bu harika yapılar, mesela katedrallerden bahsettik, çok büyük olduklarından bahsettik. Niçin yapılıyor?
2: Evet, yani bunun bu kadar büyük, görkemli yapılmasının ana sebebi biraz Tanrı'nın görkemini orada göstermek istemesi ve insanın acziyeti. Yani bilmiyorum dinleyenlerimiz arasında hiç Avrupa'daki böyle büyük katedralleri ziyaret etmiş olanlar var mı, ama eğer varsa anlayacaklardır ne demek istediğimi. Katedrallere girdiğinizde kendinizi çok küçük ve aciz hissedersiniz ve o büyüklük karşısında ister istemez bir saygı uyanır içinizde. İşte mimaride bu türün kullanılmasının ana sebebi de insana kendi acziyetini hatırlatmak ve Tanrı'nın görkemini betimlemeye çalışmak. Bunun bir örneğini mesela Ayasofya'da görüyoruz. Ayasofya'nın kelime anlamı nedir? Kutsal bilgelik anlamına geliyor. Evet. Logos anlamına geliyor. Bu da bizi İsa Mesih'e götürüyor. Çünkü İsa Mesih'in kutsal kitaptaki sıfatlarından bir tanesi de onun söz olması, yaşayan söz olmasıdır. Dolayısıyla da Tanrı kendi sözü aracılığıyla dünyayı yaratıyor. Dünya inanılmaz büyük, evren inanılmaz büyük, o kadar görkemli ve bizler insanlar olarak onun içerisinde gerçekten çok küçük bir kısmı oluşturuyoruz. İşte katedrallere girerken verilmek istenen etki de bir anlamda buydu.
0: Evet. Hristiyan mimarisi örneklerine de geçmek istiyorum bu noktada. Tabii ki sen bahsettin aslında Tanrı'nın o görkemi, Tanrı'nın yüceliğini yansıtmak için yapılan unsurlar bunlar. Ve biz de zaten Mesih İsa'da da aslında bu tüm nitelikleri görebiliyoruz. Öyle ki o görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür. Onun görkemini harika işlerinde. Burada tabii ki biz mimariyi konu alıyoruz. Aslında insanlar mimariyi de Tanrı'nın görkemini yansıtmaya çalışıyorlar ama İsa'ya baktığımız zaman İsa'nın yaptığı işlerde de Tanrı'nın görkemini, onun harika işlerini görüyoruz. Ve Hristiyan mimarisi örneklerine geçmek istiyorum ama öncesinde sen bize ilk kiliselerin ev kiliseleri olduğunu söyledin ve bununla ilgili tarihi bir bilgi paylaşmak istiyorum. Yaklaşık milattan sonra 230-256 tarihleri arasında yapılmış olan ve günümüze ulaşan en eski kiliselerden biri olan Duro Europos Kilisesi'nde aslında İsa'nın figürü iyi çoban benzetmesi, İncil'de geçen o iyi çoban benzetmesi ve çeşitli aslında İncil sahnelerinin bulunduğu freskler bulunuyor. Ve binanın aslında görünüşe göre kilise olarak yapılmadığını, sonradan buna dönüştürülen bir ev olduğunu da bu şekilde bir bilgi olarak aktarmış olalım.
2: Orada araya girmek isterim çünkü kiliselerde böyle büyük figürler, işte freskler, resimler görüyoruz. Bunun yapılma amacı esasında o dönemde herkes okuma yazma bilmediği için kiliseye girdiklerinde bakıyorlar. Orada birçok İsa'nın öyküsü, müjdede gördüğümüz öykülerin resimlerle betimlendiğini görüyoruz. Ve oradaki din adamları da halka anlatırlarken işte bakın sonra bu oldu, sonra şu oldu diye anlatıyorlardı. Onun bir temel sebebi de o dönem insanların hem kutsal kitaba kolay ulaşamaması hem de birçok insanın okuma yazma bilmiyor olmasıydı.
0: Evet, tabii ki yani Mesih'in bu hikayesi, Mesih'in bu kurtarışı hem Hristiyanlık için hem de tüm dünya için çok önemli bu hikaye. Bunu anlamamız, bilmemiz ve duymamız gerekiyor. Öyle ki müjdeyi aslında duymasalar nasıl Tanrı'ya inanacaklar? İncil bunu söylüyor, bunu ifade ediyor. Ve Mesih'in çarmıhta ölüşünün, üçüncü gün dirilişinin ve tüm insanlığın günahlarının kefaretini bu şekilde ödemiş olmasının Hristiyanlığın temelinde ve bu fresklerin temelinde de yattığını görüyoruz. Elbette kilise tarih boyunca sanatı ve mimarlığı etkiliyor. Erken Hristiyan döneminden itibaren öğretilerini ve değerlerini yansıtan eserleri görüyoruz ve mimarlık yapıtlarının kilise tarafından aslında sipariş edildiğini çeşitli sanatçılardan ve sanatın önde gelen bu bağlamda koruyucularından biri olduğunu görüyoruz ve bu koruyuculuk Batı sanatının ve mimarlığın gelişimine çok derin bir etki yapmış ve yüzyıllar boyunca da bu alanların estetik ve tematik yönlerini şekillendirmiştir. Zaten program içerisinde bahsettiğimiz gibi o İncili öykülerin bu eserlerde yer verildiğini görüyoruz. Konstantin döneminde yapılan eserler var. Aynı şekilde Justinian döneminde yapılan eserler var. Konstantin aslında Hristiyanlığı yasallaştırdıktan sonra ki o döneme kadar aslında Hristiyanlar zulüm görüyorlar, sıkıntı çekiyorlar ve aslında ev topluluklarını gizlice toplanıyorlar ve o dönemde Konstantin'in yasallaştırmasından sonra o dönemin belki de en iddialı yapı projesine başlanıyor. Göksel programın başında bahsetti ve Konstantinopolis'i inşa ettiklerini görüyoruz. Çok büyük bir şehir ve Roma, Bizans ve Filistin'de de muazzam kiliseler inşa ediyor kendisi. Justinian döneminde de aslında o da Hristiyan mimarlığını yeni zirvelere ulaştırdığını görüyoruz. Akdeniz ve Batı İmparatorluğu genelinde o da onlarca kilise inşa ediyor. Çeşitli katedrallerin inşa ettiğini görüyoruz. Ve şu anda kaybolmuş olsa da Venedik'teki aslında San Marco Kilisesi'ni model alarak Aziz Apostolos Kilisesi'ni beş kubbeli yapıda olan o kiliseyi inşa ediyor. Göksel bahsetti, Ayasofya'nın zaten harika bir hikayesi var ve Ayasofya'nın isminin de kutsal bilgelik olarak Mesih İsa'ya işaret ettiğini biz görüyoruz ve Justinian'ın en büyük başarısı olarak aslında günümüzde İstanbul'da hala ayakta duran o muhteşem Ayasofya'yı da burada görüyoruz. O da çok büyük. Zaten önüne gittiğiniz zaman kendinizi yine küçük hissettiğiniz görkemli bir yapıdır o da. Çok ilginçtir Göksel ki tüm bu yapılar, bununla beraber örneğin St. Mark's'ın yapıları var. O da Venedik'te birçok açıdan harika yapılar yapıyor ama tüm bu yapılar aslında bir tapınak olarak inşa ediliyor. Bir tapınma ihtiyacıyla inşa ediliyor. Demek ki insan ruhu yüreğinde hep bir tapınma ihtiyacı duyuyor mu? Bunu söyleyebilir miyiz Göksel?
2: Evet, kesinlikle söyleyebiliriz. Şöyle yaratılış öyküsüne baktığımızda Tanrı insanı yarattıktan sonra ona ruhunu üflüyor. Ve insan günaha düştükten sonra o Tanrı ile oluşan kopuklukla beraber ne yazık ki Tanrı'dan uzaklaşıyor ve o ilişki zedeleniyor. Ama insanların bütün amacı Tanrı ile etkileşime girmek, Tanrı ile ilişkiye girmek. Çünkü Tanrı'nın da insanları yaratmasının ana sebebine baktığımızda Tanrı insanlarla bir ilişki kurmak istedi. Tanrı on insanlarla birlikte bir arada yaşamak istedi. Dolayısıyla bütün bu tarih boyunca insanlar bir araya gelip ruhtan içtenlikle Tanrı'ya tapınmak istediler. Çünkü Tanrı'yla iletişime girmenin, onunla ilişki halinde olmanın en güzel ve en saf hali ona tapınmaktır. Çünkü insanlar bir anlamda Tanrı'ya tapınmak, onu yüceltmek, onu övmek için yaratıldılar.
0: Demek ki yaratılış amacımızda da bunun olduğunu görüyoruz ve biz şu anda aslında tekrar başlangıçtaki o Tanrı'yla olan o kişisel ilişkimize dönmeye çalışıyoruz ki bu da Mesih İsa'yı iman ile olan bir şey. Çünkü Tanrı'yla öncelikle barışmamız gerekiyor, bu günah probleminin ortadan kalkması gerekiyor ve bunun için de Mesih'e iman etmemiz gerekiyor. Mimarlık konusunu ele almaya devam edeceğiz, ancak şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında tekrar karşınızdayız. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve onunla Hristiyanlığın mimariye etkilerine konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde biraz bir girizgah niteliğinde programa başlamıştık. Şimdi biraz ilerlemek istiyoruz konularda ve acaba bu mimari yapıların ne amaçla yapıldığını zaten ilk bölümde değindiğimiz gibi ve tarihsel süreçlerin bu yapılara nasıl etkide bulunduğunu ve genel bağlamda Hristiyanlığın nasıl etkileri olduğunu konuşmaya devam etmek istiyoruz ama sosyal medya hesapları üzerinden bizi henüz takip etmiyorsanız lütfen @radyomaranata yazarak bizleri takip edin ve programlarımız hakkında soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebileceğinizi hatırlatalım. Yarıdan önce aslında birkaç isimden bahsetmiştim. Konstantin'in yaptığı yapılardan bahsetmiştik. Justinian'dan bahsetmiştik. Ayasofya'dan bahsetmiştik ve Saint Mark's'ın yapılarından bahsetmiştik. Aslında bu bütün yapıların içerisinde çeşitli mozaiklerin de yer aldığını görüyoruz, fresklerin de yer aldığını görüyoruz ve hepsinin amacında ruhsal bir iç mekan yaratmak olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında ibadet Hristiyan yaşamının çok önemli bir yönü, temelinde yatan bir yön ve Orta Çağ'da da mimarlık aslında inananı o yüce deneyime daha da yaklaştırmak amacıyla öne çıktığını görüyoruz. Ve bu yüzyıllar boyunca Hristiyan mimarlar işlerini yeni seviyelere taşıdıkça nefes kesici yeniliklere geliştirdiklerini ve mimariye bu yönde katkıda bulunduklarını görüyoruz. Ve bu süreçte insanlık tarihindeki en güzel ve teknik olarak sofistike yapıları ürettiklerini görüyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük yapılar ve aslında o kadar da işlevsel olmayan yapılar bunlar. Çünkü hani klasik bir şey vardır ya, bizim işte bir yere gideriz ya, burayı nasıl ısıtıyorlar acaba, burayı nasıl temizliyorlar acaba? Çünkü o kadar büyük ki işlevsel anlamda aslında işlevsel olmayan ama tamamen Tanrı'nın görkemini yansıtmak üzerine olan eserler olduklarını görüyoruz. Ve bugün Hristiyanlık inanının daha derin bir deneyime elde etmesine yardımcı olması açısından müziği de araç olarak kullanıyor ve burada da Hristiyan kiliselerde buna da özel yerler ayırdıklarını da görüyoruz. Orta Çağ boyunca aslında Hristiyanlar aynı hedefe ulaşmak için cenneti simgeleyen, yine İncil'i öyküleri içerisinde barındıran çeşitli sanatsal resimleri ve yapıları da kullanıyorlar ve inananı da daha derin bir ibadet deneyimine götürüyorlar. Temelinde hepsinin aslında bu yapıların o daha derin bir ibadet deneyimi içerdiğini görüyoruz. Bununla beraber diğer örnekler var. Örneğin Durham Katedrali var. O da aslında 1093'te yapımı başlatılan bir katedral. Ve Romanesk mimarinin ünlü bir başyapıtı olarak anılıyor. Avrupa'nın büyük mimari deneyimlerinden biri olarak bu da anılıyor. Ben şeyi sormak istiyorum aslında, diğer tabii ki şeylere gireceğim, çeşitli mimarlık türleri var, onlara girmek istiyorum ama her programda değinmeye çalışıyoruz aslında. Reformun mimarlığa ya da mimariye bir katkısı oldu mu Göksel?
1: Elbette oldu ama şöyle bir kısaca özetlemek gerekirse şunu diyebiliriz: önem binadan insana doğru evrildi. Daha önce binaya harcanan emek artık binanın kendisine değil ama o binayı dolduran, tekrar kilise kendi özüne döndü diyebiliriz. Tekrardan bir topluluk olduğunu, tekrardan bir cemaat olduğunu hatırladık ve eklesya sözünün tanımı gerçek anlamda hayat buldu diyebiliriz. Daha sade olduğunu görüyoruz. Heykeller, sanat eserleri yerine biraz daha işlevsel, hani biraz işlevsel olmadığından bahsetmiştin sen de eski yapıların. Ama burada daha işlevsel olduğunu görüyoruz. Yani tapınma alanı daha sade, koltuklar vesaire, bir kürsü ve genel olarak işte mutfak, çalışma odası gibi alanlara bölünmüş. Ve ilginçtir, eskiden birçok ikon görüyorduk reform öncesinde kiliselerde ama artık o ikonları görmüyoruz, o heykelleri görmüyoruz. Çünkü bir anlamda Tanrı'nın istediği şey imanlıların her birinin aslında bir ikon olması. Neden? Çünkü bizler Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve İman ettiğimizde İsa Mesih artık bizim içimizde yaşıyor. O zaman Tanrı bizde konut kurmuş oluyor. Bir nevi biz Tanrı'nın içinde bulunduğu ibadethane oluyoruz. Hı-hı. Bedenimiz bir ibadethane oluyor. O zaman bizler o koltuklarda oturan her imanlı bir anlamda reform öncesindeki o kiliseleri dolduran ikonlar gibiyiz. Tanrı'nın Hı-hı. suretinde yaratılmış olan ikonlar gibiyiz.
0: Tabi burada ikondan kastın hani bir put gibi değil değil mi? Yani
1: elbette.
0: Cansız bir şey gibi değil.
1: Elbette daha. Değil. Orada Hı-hı. bahsedilen şey o ikonlara tapınılmıyordu zaten ama o Hı-hı. ikonlarla gösterilmeye çalışılan şey Tanrı'nın yaratılışının harikalığıydı. Ama Tanrı'yı biz şu anda biz ikonlarla değil ama kendi benliğimizle, kendi bedenimizle ve Rab'de olan tanıklığımızla göstermiş oluyoruz. Hı-hı.
0: Evet, önemli bir nokta. Çünkü bir kişi aslında Mesih'e iman ettiği zaman ve vaftiz olduğu zaman o vaftizin simgesinde ne görüyoruz işte? Günah karşısında ölüp Mesih'le beraber yeni bir yaşama diriliyor. Ve aslında Mesih'in tanığı olarak yaşamaya başlıyor ve yaşayan birer tanık oluyor. Ve bizler de bunun tanıklarıyız aslında. Radyo Maranata mikrofonlarında bunu bir kez daha vurgulayalım. Bizler de bunun canlı tanıklarıyız. Mesih'in yaşayan tanıklarıyız. Peki bir kilisenin, bir binanın daha doğrusu kilise olduğunu nasıl anlayabiliriz? Belki reformdan sonra özellikle.
1: Evet, önceki döneme biraz baktık. Reformdan sonraki döneme baktığımızda biraz şöyle örneklendirebiliriz. Bir kiliseye girdiğinizde öncelikle sıralar görüyoruz, oturma alanları görüyoruz. Muhtemeldir ki o sıraların önünde belki cepler görüyoruz. Orada kutsal kitapların Hı-hı. dizili olduğunu görüyoruz. Belki dua kitapçıkları var. Sonra o ikiye ayrılmış genel olarak oturma düzeninin ortasından geçen kürsüye doğru giden bir yol görüyoruz. Ve orada ortada bir kürsü, muhtemeldir ki arkada asılı bir haç görüyoruz. Ve belki tapınma alanının olduğu, çeşitli müzik aletlerinin, piyano, gitar vesaire olduğu bir tapınma alanı görüyoruz. Bu ibadethane düzeni dışına baktığımızda da genelde günümüzde ikramların yapıldığı bir alan oluyor. İşte kilise sonrası katılan kardeşlerin bir arada olup yemek yediği bir alan oluyor. Onun dışında pazar okullarının yapıldığı bir alan görüyoruz. Orada İncil çalışmalarının yapıldığı bir ders alanı gibi bir yer olabiliyor. Bir diğer hepimizin gözüne çarpabilecek özellik ise ibadet salonunda böyle bir ekran veya bir projeksiyon aleti görüyoruz. Evet. O da ilahilere topluluk eşlik edebilsin diye ilahi sözlerinin yansıtıldığı bir alan. Ufak da bir bu noktada önemli bir detaydan bahsetmek isterim. Eğer dinleyicilerimiz arasında da gidenler varsa Protestan kiliselerindeki o konulan haçın sade olduğunu göreceklerdir. Sade bir haç var ama orada İsa Mesih'in bedenini görmüyoruz. Evet. Bunun sebebi Protestanların şöyle düşünmesi, artık orada İsa'nın bedeninin olmasına gerek yok. İsa'nın oradaki betimlemesine gerek yok. Çünkü İsa dirildi ve o artık babanın yanında. O zaman o haçta herhangi bir İsa figürü görmüyoruz. Sade bir haç şekli görüyoruz.
0: Evet, o zaman siz de daha işlevsel bir bina kullanıyorsunuz. Kendi kiliseniz de öyle.
1: Evet, evet. Ve çoğu Protestan kilisesi Hı-hı. de aynı şekilde.
0: Evet, Rönesans'taki aslında temel noktada bu işlevselliğe biraz daha dönüş oluyor ve daha sade, en doğru tabirle daha sade binalar yapılmaya başlanıyor. Reform ve Rönesans'la beraber tabii ki. Bunun tarihine biraz bakacaksak aslında bu da 14. yüzyılın sonuna gelindiğinde Avrupa'da işte gotik mimarisinin etkileyiciliği orta çağdan çıkıp yeni bir döneme girdikçe bu mimarinin etkisinin azalmaya başladığını görüyoruz ve böylece mimarlar da zamanın değişimine uygun eserler üretmeye başlıyorlar ve yeni bir inançsal ifade arayışına giriyorlar ve sanatçılar ve mimarlar tekrar bir araya da çalışmaya başlayarak

0: Diyor mu?
1: Bu gerçekten çok çok değerli bir soru Aydın. Çünkü kutsal kitabın bütün öyküsüne baktığımızda yaratılış kitabından vahiy kitabının sonuna kadar tüm eski ve yeni anlaşmada şunu görüyoruz. Tanrı yarattığı insanların arasında yaşamak istiyor. Ve bütün hikayede biraz bununla ilgili. Çünkü Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında görüyoruz ki yaratılış kitabında onlarla birlikte yürüyordu, sabah serinliğinde vakit geçiriyordu. Ama ne yazık ki günaha düştükten sonra ve o arada bir duvar oluştuktan sonra Tanrı ve insan bir arada olamadı günah sorunu nedeniyle. Ta ki bunu Musa'nın dönemindeki buluşma çadırına kadar böyle geldiğini görüyoruz. Fakat Tanrı Musa'ya Mısır'dan çıkış 25.9'da şöyle söylüyor. Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın. Ve aynı bölümün 40. ayetinde de her şeyi diyor dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et. Burada bahsettiği dağ Sina Dağı. Yani Musa'nın 10 emri Tanrı'dan aldığı dağ. Demek ki Tanrı bu buluşma çadırını bütün örnekleriyle, zaten sen de bahsettiğin kutsal kitapta tek tek söylüyor şunu şöyle yapın bunu böyle yapın, evet, gibi. Tanrı kendi konutunu nasıl hazırlamaları gerektiğini söylüyor. Ve buluşma çadırının etrafında İsrail halkı var. Ve en son buluşma çadırı tamamlandıktan sonra Tanrı görkemiyle o buluşma çadırını dolduruyor. Aynısını daha sonraki dönemde Süleyman'ın tapınağında da görüyoruz. Tanrı orayı da dolduruyor. İlginçtir, Hezekiel peygamber döneminde bir dönem Tanrı'nın tapınağı terk ettiğinden bahsediyor. Bunu okuyoruz ve daha sonrasında ise İsa Mesih ile birlikte Yuhanna 1.14'te şunu okuyoruz. Söz diyor insan olup aramızda yaşadı. Bu aramızda yaşadı sözü Grekçe aynı zamanda çadır kurdu anlamına da geliyor ve bu buluşma çadırına referans ediyor. Yani Tanrı bir şekilde insanlarla bir arada olmak istedi. En sonunda tekrardan bunu sağlayamadı ve oğlunu göndererek onu çadır gibi kullanarak, bir buluşma çadırı gibi kullanarak insanların arasına gönderdi. Ve devamında ayetin şöyle söylüyor. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Tanrı kendi görkemini tekrar kendi halkının arasına gönderiyor. Ancak ilginçtir, kutsal kitabın devamında ve en son bölümünde, vahiy bölümünde şunu okuyoruz. Bir kent var ki bu kent bir anlamda cennet diye tasvir edebiliriz. Hepimizin imanlı bir şekilde İsa Mesih'e iman ederek ölmüş kişilerin yaşayacağı kentte. Bu kentten bahsederken şöyle söylüyor. Kentte bir tapınak görmedim diyor. Yani bir mimari eser olmayacak. Bir bildiğimiz anlamıyla bir kilise binası olmayacak. Çünkü diyor her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve Kuzu kentin tapınağıdır. Şundan bahsetmek istiyorum aslında Aydın. Bütün bu kilise, bu binalar, bütün bu görkem, bütün bu şaşanın amacı Tanrı'yla bir arada olabilmek. Ama eğer Tanrı o binayı doldurmuyorsa, eğer Tanrı o binada, evet, değilse ve o binayı dolduran kişilerle birlikte değilse o binanın hiçbir kutsiyeti, evet, hiçbir anlamı yok. İstediğimiz kadar güzel, büyük yapalım, detaylı yapalım vesaire ama hiçbir anlamı yok. Ama Tanrı'nın isteği şu, Tanrı sadece bir tapınak yapmak değil ama Tanrı aramızda yaşamak istiyor. Ve eğer Tanrı varsa ki cennette böyle olacak, Tanrı ile birlikte olacağız. Tanrı oradaysa artık bir tapınağa ihtiyaç yok. Çünkü Tanrı'nın görkemi, her şeye gücü yeten Rabbin görkemi kentin tapınağı. Yani diyebiliriz ki aslında kilise binası da o anlamda Rabbin tam anlamıyla kendisidir.
2: Evet, çok güzel bir örnek verdin. Ben de bir ayet paylaşmak istiyorum. Sen konuşurken aklıma geldi. 1. Petrus 2. bölümde orada diri taştan, köşe taşından bahsediyor ve diyor ki insanlarca reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli diri taşa Rabbe gelin diyor. Aslında Mesih'ten, Mesih İsa'dan bahsediyor bizi burada ve diyor ki o sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'a bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. Aslında bugün de bunu bir kez daha duymuş olalım. Mesih'e olan Mesih imanların aslında bir tapınağın yapımında kullanılan taşlar gibi nitelendirilmiştir.

değerlendirildiğini burada görüyoruz ve aslında hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Ama en önemlisi hepimizin Mesih'e ihtiyacı var, çünkü o köşe taşıdır ve o olmazsa bütün o bina, bütün o yapı yıkılacaktır. Bugün Hristiyanlığın Etkileri programında mimariyi konu aldık. Daha değinilecek çok konu var elbette. Yani belki bizi dinleyen mimari öğrencileri varsa ya da mimarlar varsa şuna niye değinmediniz diye kızabilirler bize, ama tabii ki süremiz kısıtlı olduğu için her noktaya değinemedik. Ama gotik mimarlık gibi konular var. Notre Dame Katedrali gibi çok güzel örnekler var. Salisbury Katedrali var. Ve diğer Aziz Petrus Bazilikası, Aziz Pavlus Katedrali gibi harika yapılar var. Barok mimarinin etkileri de var burada. Bunları da değinmiş olalım kısaca. Tabii ki bütün bu noktaların aslında temel yapısında, temel noktasında yatan şeyin ibadet olduğunu hatırlıyoruz ve Hristiyan mimarisinin hikayesinin Tanrı'yı yücelterek ve değerlerine hizmet ederek bir araya gelen büyük bir inanlar topluluğunun hikayesi olduğunu burada görüyoruz ve hayal edilebilecek en iyi ibadet mekanlarını yaptılar. Çünkü Tanrı'ya hizmet ettiklerini düşünerek bu yapıları yaptılar ve yapabileceklerin en iyisini yapmaya çalıştılar. Mısır'da, Yunanistan'da, Roma'da ve Amerika'nın çeşitli noktalarında, belki Kuzey Amerika'da olan örnekler gibi bu yapılar aslında bazıları belki köle emeğiyle yapıldığını düşünüyor olabilirler, ama köle emeğiyle değil, gerçekten inançlarını Tanrı'ya adamış, Tanrı'nın değerlerini bilen ve bu değerleri önemseyen ve insanlara bu değerleri hatırlatmaya çalışan kişilerin işbirliğiyle yapıldığını görüyoruz. Ve bize aslında insanlık tarihindeki en büyük yapıların Hristiyanlığın etkisi altında inşa edildiği gerçeğini de bırakıyorlar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Hristiyanlığın Etkileri programının bu bölümün sonuna geldik. Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Adresi senin ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.